rahmetinden bir parıltı sonsuz mutluluğumdur. Rahmetinin bir damlası herkesin rızkına kefil olur. Şu çorak gönlüme merhametini indir. Şu fani ömrümü sonsuzluğa eriştir. Ya Rahim, Ya Rahim. Öylesine rahimsin ki kulağımı sözüne muhatap eylersin. Aklıma vahyinle tenezzül edersin. Öylesine rahimsin ki istendiğinde zaten verirsin, istenmediğinde de lütfedersin. Öylesine rahimsin ki hak edene hepten verirsin, hak etmeyene bile çok bahşedersin. Öyle rahimsin ki dünyayı bu kadar güzel eylersin, ahireti ondan daha güzel eylersin. Ya Rabbi, korkudan emin eyle beni. Hüzünden azat eyle kalbimi, ateşten uzak eyle beni, hicrana düşürme kalbimi, rahmetinin rahmine al beni, merhametinin kucağına al kalbimi. Ya Melik, Ya Melik, kimsenin kimseye fayda vermediği gün hüküm senin. Gökler yarılırken sahibim sensin. Yıldızlar dağılırken sahibim sensin. Varlığım bana ait değil, varım yoğum senin. Elimde olanlar benim değil, sahiplendiklerim de senin. Yokluğa düşürme beni, an senin. Darlık verme kalbime, mekan senin. Ya Kuddus, Ya Kuddus, sensin Kuddus. Kutsiyet sendendir. Bundan öte laf olmaz. Sen dilemezsen hiçbir şey pak sayılmaz. Gönlüm sana yönelmedikçe saf olmaz. Kanımı her nefeste temizlediğin gibi nefsimi arındırıp pak eyle. Temizlenenlere muhabbet edersin. Gönlümü muhabbetinle temizle. Ya selam, ya selam. Sensin selam. Sendendir selam. Emrini dinler ateş ki İbrahim aleyhisselam için serin ve selametli olur. İbrahim aleyhisselam gibi dostluğuna kabul eyle beni. İbrahim aleyhisselam gibi ateşi gül eyle tenime. Gül gibi ateşten çiçekler açtır ruhumda. Selamını şebnem gibi dokundur kalbime. Ya mümin, ya mümin. Sen hidayetini göndermezsen kalpler nasıl mutmain olur? Sen kalplere itminan vermezsen kim inandığından emin olur? Sen inandırmazsan kim mümin kalır? Hevamın tuzağına düşürme beni. Nefsimin eline bırakma beni. Öyle mümin eyle ki beni, pişmanlıklarım beni sana döndürsün. Ya Muheymin, Ya Muheymin, sensin gariplerin sığınağı, sensin kimsesizlerin dayanağı, sensin hakkı himaye eden, sensin aklımı aldanışlardan kollayan, sensin ayağımı tuzaklardan kurtaran, sen ki zayıfları kuvvetlilerin şerrinden himaye edersin, mazlumların hakkını zalimlerden almayı vaat edersin. Sen ki benim en küçük, en önemsiz, en gizli arzularımı da bilir, bana merhamet edersin. Nefsimin aldatmalarına kanmaktan koru beni. Aşağıların aşağısına yuvarlanmaktan koru beni. Ya Aziz, Ya Aziz, izzet senindir. Sendendir izzet. Sen dilersen kimse zillete düşmez. Sen vermezsen kimse de izzet kalmaz. Kalbim yalnız sana kanar. Yakınlığınla aziz eyle kalbimi. Ruhum yalnız seni arar. Huzurunla aziz eyle ruhumu. Halim yalnız sana aşikar. Başkalarının yanında rezil etme beni. Ya Cebbar, Ya Cebbar. Sen ki mağrurları gururlarına esir eylersin.
Sen ki kibirlenenlerin boynuna kibirlerini tasma eylersin. Sen ki zor kullanıp zulmedenleri vicdanlarının pençesine hapsedersin. Bir sineği vasıta eyle de Nemrutlardan kurtar beni. Bir asayı vesile eyle de Firavunlara galip getir beni. Ebabilleri gönder de Ebrehelerin fillerinden koru kalbimi. Nefsimin beni isyana zorlamasına izin verme. Aklımın beni saptırmasına geçit verme. Hep itaat üzere sabit kıl beni. Ya mütekebbir, ya mütekebbir. Ben acizim. Sen kadirsin. Ben fakirim. Sen rahimsin. Ben ölüyüm. Sen haysın. Ben çaresizim. Sen ehadsın. Ben muhtacım. Sen sametsin. Ben sağırım. İşiten sensin. Ben körüm. Gören sensin. Ben dilsizim. Konuşan sensin. Ben yaratılıyorum. Yaratan sensin. Ben yokum. Var eden sensin. Ben hiçim ama emellerim büyüktür. Ben yoksulum ama isteklerim çoktur. Ben isterim çünkü sen büyüksün. Şahit yaz büyüklüğüne bu küçük kalbimi. Ya Halık, ya Halık, sen ol deyince her şey oluverir. Ol de olayım. Yarattıklarının arasında kalayım. Halk ettiğin gibi ahlaklanayım. Sen yarattın diye güzel olayım. Hep en güzel kıvamda kalayım. Ya Bari, ya Bari, ruhum senin elinde. Bedenim sana emanettir. Yoklukta bırakma beni. Karanlıkta bırakma beni. Çirkinliğe daldırma beni. Güzel eyle her halimi. Ya Musavvir, ya Musavvir, yokluğa varlık suretini giydiren sensin. Hiçliğe varlık boyasını çalan sen. Güzeli güzel kılan ancak senin tasvirindir. Sen ki yüzümü benim için biricik, sevdiklerim için tanıdık eylersin. Katında makbul olan güzellikle tasvir eyle suretimi. Ya Gaffar, ya Gaffar, gizli pişmanlıklarımı bilen sensin. Gözyaşlarıma değer veren sensin. Bilirim rahmet denizini bulandıramaz cümle günahlar. Rahmetinle arındır, bağışla beni. Ya Kahhar, ya Kahhar, sen öyle kahharsın ki kahrında lütfun çok, kahrında acelen yok. Sen öyle kahharsın ki kahrında adalet var, kahrına sınır yok. Düşmanımız çok, aczimiz nihayetsizdir. Kahrınla helak eyle zalimleri. Ya Vehhab, ya Vehhab, yokluğa sırf yok olduğu için varlık bahşedersin. Nankörlerin bile rızkını kesmez, inkar edenlere bile nefes verirsin. Varlığım senin lütfundur, senin ihsanındır. Aciz varlığıma lütfunu, ihsanını daim eyle. Ya Rezzak, ya Rezzak, hazinende yok yoktur. Ol dersin, her şey olur. Yarattığın her canlının rızkı senin katında saklıdır. Vahyin, mümin kalplerin, selim akılların rızkıdır. Ya Rabbi, sana muhtaç olmak en büyük zenginliğimdir. Senin fakirin eyle beni. Senin verdiğinle doymak en büyük lezzetimdir. Sofranda ağırla beni. Ya Fettah, ya Fettah, damla kadar da olsa sevabım, lütfeyle de cennetini aç bana. Şaşkın da olsa aklım, kerem eyle de sana gelen yolları aç bana.
Ya Alim, ya Alim, senin için bilmenin başı yoktur. Ben ancak sonradan bilirim. Senin bilmediğin bir an yoktur. Ben ancak bazen bilirim. Sen açık edip söylediğimi de bilirsin. Sen susup kendime sakladığımı da bilirsin. Unutup kendimden sakladığımı da bilirsin. Kendi kuyularıma aklımın iplerini salarım. Kendime aklım ermez. Sen beni benden çok bilensin. Kalbimin kuytularında el yordamıyla dolaşırım. Kendime kendim yetmez. Sen bana benden çok sırdaşsın. Bildiğimi bilenlerden eyle beni. Bilmediğimi bilenlerden eyle beni. Sana malum olan ayıp ve kusurlarımla utandırma beni. Ya kabıd, ya basit, ya kabıd, ya basit. Dara düşürürsün genişlik verdiğinde şükretmeyeni. Genişletirsin dara düştüğünde de şükredeni. Takdir senindir. Ya Rabbi, sen ki imkansızı mümkün kılarsın, darda koyma beni. Dara düştüğünde de şükredenlerden eyle beni. Sen ki asılları yanında tutarsın, gölgede bırakma beni. Ya Hafîn, ya Hafîn, öyle hafîtsin ki yokluğa yuvarlarsın varlığıyla gurura düşeni. Öyle hafîtsin ki zillete düşürürsün kendisini yücelteni. Gururdan azad eyle nefsimi, zillete düşürme kalbimi. Ya Rafi, ya Rafi, secdelerimle sultan eyle beni. Kulluğunla şereflendir beni. Katında rütbelendir beni. İyiler arasında an beni. Yükseklere al beni. Ya Muiz, ya Muiz, izzetim varsa ancak senin verdiğin kadardır. Yalnız sana itaat etmenin izzetini ver bana. İzzetine ayine et fakiri. Ya Muzil, ya Muzil, sana boyun eğişim en tatlı sevincimdir. Senin kapına gelmeyen sonsuz çaresizlikler içindedir. Sana muhtaç oluşum en büyük şerefimdir. Cevapsız bırakma beni. Ya Semî, ya Semî, yâre açık yâre, yâre açmaya yâre ne hacet? Feryadım duyulur aşikâre, dile dökmeye ne hacet? Güllerim döndü hare, hare küsmeye ne hacet? Dil avare, dudak biçare, parelenmeye ne hacet? Ya Basir, ya Basir, körüm körlüğüme bile, körüm gördüğüme bile, körüm gösterdiklerine bile, vaat ettiğin cennetine bile körüm. Senin görmenle görür cümle gözler, aç gözleri.

0: Ya Hakem, ya Hakem, sen ki varlık ağacını yokluğun karanlık köklerinden çıkarıp vücuda getirensin. Sen ki kalbimi bir nutfe gibi rahmetini rahminde besleyip büyütensin. Kalbime değen sızıları ince ince söz eyle. Yüzüme değen gözyaşımı damla damla rahmet eyle. Dudağıma değen heceleri deste deste dua eyle. Ya Adl, ya Adl, sensin zulme uğrayanların dayanağı. Sensin mahzun kalplerin sığınağı. Senin adaletindir sığındığım, senin mizanındır güvendiğim. Nefsime zulmetmekten koru beni. Adaletine razı eyle nefsimi. Eğrilmekten koru kalbimi. Rızana göre ölçülendir beni. Mizanında güzel eyle akıbetimi. Kolay eyle sorgu sualimi. Hesap verme inceliğiyle yaşat beni. Zulmetmekten uzak eyle beni. Zulme uğramaktan koru beni. Ya Latif, ya Latif, senin hükümlerin her şeyin her haline inceden inceye nüfuz eder. Hükmüne razı olmayı lütfet bana. Lütfunu hakkımda hükmün eyle. Hükmünü hakkımda latif eyle. Ya Habir, ya Habir, gizlim saklım yok senden, gayrısı halden anlar değil. Sakladıklarımdan sen haberdarsın, başkaları sırdaşım değil. Senin söylediğindir haber, başkaları derdim değil. Gaybın haberleri sana aittir, hiçbir şey göründüğü gibi değil. İncecik sızılarımdan, ilk göz ağrılarımdan sen haberdarsın. Başkaları kalbimin sırlarına cahil. Dertlerim sana ayandır, başkaları dertlerime gafil. Ya Halim, ya Halim, sen ki cezalandırmakta acele etmez, af yolunu tutarsın. Sen ki karşıma gazabından çok rahmetini çıkarırsın, pişman olayım diye fırsat tanırsın. Sen ki nefsimdeki zillet karanlıklarını incitmeden temizlersin. Mahcup olmayayım diye eksikliklerimi örtersin. Sen ki her nefesi tatlı bir dokunuş eyleyip beni nezaketle yaşatırsın. Gaflet ve unutkanlığıma rahmetinin tebessümüyle bakarsın. Sonsuz hilmine sığınırım. Ya Azim, ya Azim, gökler ve yer azametine şahittir senin. En sert taş azametin karşısında yumuşar, en yakıcı ateş azametin karşısında serin olur. Azametinle azmettir hak yolunda bu fakiri. Ya Gafur, ya Gafur, senin kapın hiç kapanır mı günahkarlara? Pişmanlıklarımı kime arz ederim yoksa? Ancak senin bağışlamanla aklanır yüzüm. Ancak senin affınla temizlenir kalbim. Ancak senin affınla biter utancım. Ya Rabbi, hesap gününde yüzümü kara çıkarma. Gafur olan ancak sensin. Bağışla beni. Akla. Ya Şekur, ya Şekur, sen ki bana iman verdin, dalalette bırakmadın. Bense sana şükrümde hep eksik, yetersiz kaldım. Şükrünün lezzetini her dem tattır kalbime, dilime. Şükredebilmek bile senden gelen bir nimettir. Bu nimetin şuuruna erdir fakiri. Ya Ali, ya Ali, en güzel sıfatlar bile seni nitelemeye yetmez. Senin lütfunun şulesidir bütün güzel sıfatlar. En mükemmel vasıflar bile seni vasfetmeye yetmez. Senin cemalinin gölgesidir bütün mükemmel vasıflar. Sen her türlü tasavvurun ötesindesin. Sen her türlü hayalin üzerindesin. Sıfatlarına hayaller erişemez. Yüceliğine akıl sır ermez. senin lütfunla ulviyet kazanır alemler. Senin tenezzülünle mertebeler kazanır insan, cin ve melekler. Aczime yüce kudretinle medet eyle. Fakrıma ulvi yakınlığınla imdad eyle. Sen ki içimin içinde olup bitenleri bilirsin, yakınlığına al beni. Sen ki yüceler yücesisin, senden başkasına boyun eğdirme beni. Ya Kebir, Ya Kebir, cümle efkar dar kalır senin kibriyanı anlamaya. Cümle sözler sığ kalır senin büyüklüğünü anlatmaya. Bir seni büyük bilenlerden eyle beni. Büyüklüğünü bilmekle genişlet fikrimi. Kibriyanı anlayacak akılla donat beni. Celalini görmekle genişlet kalbimi. Ya Hafiz, Ya Hafiz. Hıfzının hazinesinde alem bir noktadan ibarettir. Hıfzının aynesinde ay ve güneş sönük bir parıltıdan ibarettir.
1: Bahar kışa döner bir gün, gün akşama çıkar. Sabahlar sendendir, koru beni, sabaha eriştir.
0: Yıldızlar söner bir gün, dağlar yerinden oynar. Gökler senindir, koru beni, kapına yetiştir.
1: Gökler dürülür bir gün, yer yerinden oynar. Her yer senindir, koru beni, menzile eriştir.
0: Kuşlar dağılır bir gün, denizler kaynar, ufuklar senindir, koru beni, ötelere eriştir.
1: İsmim unutulur bir gün, sesim boşlukta çınlar, yakınlıklar sendendir, koru beni, yakınlığına eriştir.
0: Defterim açılır bir gün, günahlarım çok tutar. Takdir senindir, koru beni, affını yetiştir.
1: Sözüm biter bir gün, sessizlik uzar. Kelam senindir, koru beni, müjdeni yetiştir.
0: Ya Mukit, Ya Mukit, sen ki herkesin her ihtiyacını her an görüp gözetirsin. Sana ayandır her türlü niyet ve hareketim. Sen ki sonsuzluk istediğimi kalbime ilham edersin. Sana malumdur bütün dualarım ve isteklerim. Sen ki zayıf ve acizleri, yetim ve yoksulları kollayıp gözetirsin. Senin aşinandır acizliğim ve yetimliğim. Sen ki öncelikle yoksullara keremde bulunmayı seversin. Sana aşikardır sevapça yoksulluğum ve eksikliğim. Niyetlerimi güzelleştir. İhlasa eriştir beni. Ömrümü ebede bitiştir. Cennetine yerleştir beni. Yoksulluğumu rahmetine ayine eyle. Başkasına el açtırma. Günahlarımı gufranına bahane eyle. Yüzümü kara çıkarma.
1: Ya Hasib, Ya Hasib, emellerim hesaba gelmez, arzularım sayıya dökülmez.
0: Defterimden yanlışlarımı çıkar ki hesabım kolay olsun. İhtiyaçlarımın en küçüğüne, hayallerimin hiçbirine elim yetişmez. Kalbimin sızlarını topla ki hesaba gelir bir duam olsun.
1: Ya Celil, Ya Celil, senin celalin zatındandır. Başkasına muhtaç değil. Senin yüceliğin kemalindendir. Sebebe muhtaç değil. Senin kemalin yine sendendir. Görünmeye muhtaç değil.
0: Ya Kerim, Ya Kerim, Ya Rabbi, kereminle güzel eyle her halimi. Kereminle sevindir kalbimi. Sen ki en çok acizlere ve zayıflara ikram eylersin. Sen ki hiç sebepsiz, hiç hesapsız kerem eylersin. Sen ki bir avuç tohumda bir bahçenin ağacını saklarsın. Cennetine al, hiç bitmeyen ikramına eriştir beni. kerem et bu acize, az sevabını çok eyle. Ya Rakib, Ya Rakib, ömrümün her anında seni anmak dilerim. Lakin halim el vermez unuturum. Kalbime zikrini yerleştir, uyandır beni. Ölüm anımı seni anarak yaşamak isterim. Lakin mecalim yetmez, susarım. Dualarımı katına eriştir, yandır beni. Hesap günü seni razı etmeyi arzu ederim. Lakin sevabım yetmez, korkarım. Yaptıklarımı hayra eriştir, iyilerle andır beni. Ya Mucib, Ya Mucib, arza hacet yok, halim sana ayandır. Söze gerek yok, sessizliğim sana beyandır. Ya Vasi, Ya Vasi, varlık sensiz darlanır. Ya Hakim, Ya Hakim, sen ki her yarattığına mana ve değer katansın, manaya özünü verensin, sonsuz hikmetine aşina eyle kalbimi. Ya Vedud, Ya Vedud, sen sevdiğin ve sevdirdiğin için bakar yüzler yüzlere, sen sevdiğin ve sevdirdiğin için güneş doğar günlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için baharın gelir her yere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için kelamın değer dillere. Ya Mecid, Ya Mecid, yakınlığın ulviyetine engel değil ki, bana akla hayale gelmez güzellikler bahşedersin. Ulviyetin yakınlığına engel değil ki, bana benden de yakın olduğunu her daim söylersin. Ya Bais, Ya Bais, zerrelerimi topla bir bir dağıldıklarında. Hayat ver yeniden onlara. Ulaştır en sevdiklerimin yanına. Ya Şehid, Ya Şehid, seni görür gibi yaşamak en güzel haldir. Senin gören olduğunu görmek en güzel tecellidir. Ya Hak, Ya Hak, ancak sana yönelmek kuluna haktır. Kıblenden saptırma beni. Ancak sana edilen dualar kuluna haktır. Mahrum bırakma beni. Ancak senden dilemek kuluna haktır. Sahipsiz bırakma beni. Ancak sana dayanmak kuluna haktır. Çaresiz bırakma beni. Ancak sana varan yollar kuluna haktır. Yoldan çıkartma beni. Her şeyden çok seni sevmek kuluna haktır. Yetim bırakma beni. Bela hakkımdaki hükmün haktır. Ya Rabbi, hak ettiğimle değil, lütfunla ağırla beni. Ya Vekil, Ya Vekil, aczimi sana şefaatçi ederim. Kudretini dayanağım eylerim. Fakrımı sana elçi ederim. Rahmetini sığınağım eylerim. Ya Kavi, Ya Kavi, aczimi bilip dergahına geldim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Fakrımı bilip senden istedim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Havl senindir, kuvvet senin. Kavi olan ancak sensin. Ya Metin, Ya Metin, demir emrinle parçalanırken nefsimin elinde bırakma beni. Dağlar sana boyun eğmişken şeytanın aldatmacalarına kandırma beni. Denizler izninle yarılırken sebeplerin arasında oyalama beni. Dilim sana içtenlikle yakarırken sözlerimden fazlasıyla anla beni. Ya Veli, Ya Veli, sana tevekkül ettim. Vekilim sensin. Sana iman ettim. Sahibim sensin. Sana sığındım. Sırdaşım sensin. Sana güvendim. Velim sensin. Sana bağlandım. Dostum sensin. Sana tutunuyorum bütün varlığımla. Kimsenin yere yıkmasına izin verme beni. Ya Hamid, Ya Hamid, Hamid sensin. Hamd sanadır. Diller senin hamdinle tatlanır. Her nefes sana minnetle verilir ve alınır. Sana sonsuz öfkümü biricik övüncüm eyle. Minnet altında ezdirme kalbimi. Ya Muhsi, Ya Muhsi, hadsiz aciz ve zaaf içindeyim. Düşmanlarım pek yaman, incitenim sayısızdır. Sana şükrüm yetersiz, arzularım hesapsızdır. Fıtratımın diliyle yalvarıyor, dualar ediyorum. İsteyenlerin ve istenenlerin sayısını bilen ancak sensin. Kalbime yoldaş eyle merhametini. Ya Mubdi, Ya Mubdi, sen ki her şeyi misilsiz ilkin yaratansın. Yaratışını her an yenileyen ve yeniden yaratacak olansın. Sevabımın yokluğunu rahmetine vesile kıl. Elemimin çokluğunu lütfuna sebep kıl. Günahımın bolluğunu affına bahane kıl. Ya Mu'in, Ya Mu'in, ten kafesinden çıkınca sana varır ruhlar. Sende son bulur sonlar. Ya Muhyi, Ya Muhyi, çürüyüp toz olmuş kemiklerin hatırını yalnız sen sorarsın. Ölmüşlere ve unutulmuşlara yalnız sen hayat bağışlarsın. Ölümümü ebedi dirilişime başlangıç eyle. Ya Mumit, Ya Mumit, ölüm uzak değil bedenden. Bilirim ki ölüm de senden. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim ben. Ölümüm son değil, başlangıçtır bilirim. Sonsuzluğa başlangıcımı iman üzere eyle Ya Rabbi. Ya Hay, Ya Hay, her diri senden alır dirliğini. Diriliğimi diriliğine ayine eyle. Ölüm bile senin ihya etmenle diridir. Ölümümü ebedi hayata bahane eyle. Ya Kayyum, Ya Kayyum, yokluğa düşürme kalbimi. Yanında tut sevdiklerimi. Unutuşlara gömme yüzümü, nazarında tut güzelliğimi. Ya Vacid, Ya Vacid, varlığını anlatmaya var sözü yetmez. Varlar seninle vardır. Varlığını anlamaya varlığım yetmez. Varlık sana şükrandır. Varlığının öncesi yok senin. Önceler seninle vardır. Varlığına son yok senin. Sonralar seninle vardır. Varlığına bahane yok senin. An seninle vardır. Beni bensiz bırak. Beni sensiz bırakma. Ya Macid, Ya Macid, izzet sahiplerinin olanca izzeti sana ait. Övülenlerin bütün güzellikleri sana aittir. İyilerin bütün iyilikleri sana aittir. Sevap sahiplerinin bütün sevapları sana aittir. Vereceklerine karşılık değildir, olamaz ibadetim. Ancak verdiklerim içindir. Cennetine al beni. Ya Vahid, ya Vahid, kalbim her şeye bağlanır. Ayrılığın ardından ağlamaklıdır. Sen ki birsin, başkalarına koşturup yorma beni. Ruhum her gelene sevdalıdır. Gidenlerin gidişiyle yaralanır. Sen ki birsin, çoklukta bırakıp ağlatma beni. Kaygılarım bin türlü, korkularım dağlar kadar. Sen ki birsin, yokluğa düşürüp unutma beni. Sözüm kimseye geçmez, kuvvetim kıl kadar. Sen ki birsin, boynu bükük, çaresiz bırakma beni. Bir seni bir bilirim, işte kapına geldim, başkalarına bırakma beni. Ya Ehad, ya Ehad, varlığımın aynesidir yüzüm. Ondan okunur ehadiyetim. Yüzümün biricikliği senin eserin. Ya Samet, ya Samet, doğurmadın, doğurulmadın. Dengin yok, benzerin de haşa. Herkes sana muhtaç, her şey sana muhtaç. Sen muhtaç değilsin hiç kimseye ve hiçbir şeye asla. Ben sahip olduğuma da muhtacım, sahip olmaya da. Sen her şeyin sahibisin ama sahip olmaya bile muhtaç değilsin. Sana muhtaçlığım en büyük zenginliğimdir. Senden başkasına muhtaç eyleme beni. Senin dergahında fakrım en güzel vesilemdir. Senden başkasına el açtırma beni. Ya Kadir, ya Kadir. Öyle kadirsin ki kudretin olmasa var diye bir şey olmaz. Yok, zaten anılmaz. Sen ki varsın, yokluktan korkmam. Sen ki kadirsin, aczimden utanmam. Sen ki rahimsin, fakrımdan sıkılmam. Aczime kudretinle medet eyle, fakrıma rahmetinle imdad eyle. Ya muktedir, ya muktedir, senin kudretine sınır çizilmez. Çünkü kudretine aczin zerresi değmez. Senin kudretine göre zor ya da kolay olmaz. Senin kudretine göre her şeyde, bir şeyde fark etmez. Sen ki her şeyi bir şey gibi kolayca yaratırsın. Toprakta bırakma beni. Sen ki bir şeyi her şey gibi özenle yaratırsın. Unutuşta bırakma beni. Ya mukaddim, ya mukaddim, sen her şeyi varlığından önce takdir edersin. Sen her işin başını, ortasını ve sonunu bilirsin. Ben sevdiklerimi sen var ettikten sonra sevdim. Sen ise sevdiklerimi benden önce sevdin ve sevdiğin için var ettin. Ben kendimi sen var ettikten sonra bildim. Sen ise beni var olmamdan önce bilirdin. Uğradığım her yerde zaten sen vardın. Tanıdığım her yeni alemi başından beri tanırdın. Kalbimin ilk atışından önce bana yar idin. Ben kendimi sevmeye geç kaldım. Mukaddim sensin. Dilediğini dilediğine üstün kılarsın. Sensin mukaddim. Dilediğini öne alır, dilediğini sona bırakırsın. Önce yaptıklarımı, sonra yapacaklarımı bağışla. Başka ilah yok, ancak sensin Allah. Ya muahhir, ya muahhir, zaman senindir. Dilediğin işi öncelersin, dilediğini ertelersin. İzzet senindir. Dilediğini yanına alır, dilediğini uzak eylersin. İrade senindir. İstediklerimi şimdi de verirsin, sonraya da bırakırsın. Hüküm senindir. Dilersen başkalarını bana tercih eder. Dilersen beni başkalarına tercih edersin. Hayat senindir. Dilersen ecelimi acilen verirsin. Dilersen tehir edersin. Takdir senindir. Dilersen cezamı hemen verir. Dilersen tövbe edeyim diye geciktirirsin. Beni başkasına tercih et. Başkasını bana tercih etme. Beni benden al. Beni senden uzak etme. Rahmetini öncele, gazabını ertele. Pişman olmama izin ver. Ecelimi tehir eyle. Ya evvel, ya evvel. Senin varlığın evvelden evvel. Senindir sırrını kavrayamadığım ezel. Sen öncelerden de öncesin. Senindir zaman. Sen öncesizsin. Her şeyin aslı senin katındadır. Her işin başı senin yanındadır. Yokken bana sahip çıkan sensin. Benden önce beni anan sensin. Önceleri yoktum. Sen var eyledin. Sonraları unutulacağım. Sen an beni. Ya ahir, ya ahir. Sensin sonraların sonrası. Nihayetin yok senin. Her şeyin sonu senin yanında. Her işin sonucu senin lütfunla. Seninle sona erer hasretlerim. Sende son bulur beklemelerim. Seninle güzelleşir sonum. Sende gerçek olur umutlarım. Seninle sonsuzlaşır an. Senin müjdenle genişler zaman. Seninle gelir yarınlar. Seninle var olur sonralar. Senin lütfunla varlık evine konuk oldum. Bugün var, yarın yokum. Sonumu sonsuzluk eyle. Akıbetimi hayır eyle. Kabrimi gülizar eyle. Ecel geldiğinde müjdeni söyle. Ya zahir, ya zahir. Her şeyin yüzünde kudret ve rahmetiyle görünen sensin. Her şey kendini gösterdiğinden çok seni gösterir. Sen zahir olmasan ışık kör kalır. Seni görür gibi yaşamakla güzelleştir halini. Senden başkası şahit olmaya değmiyor. Zuhuruna şahit olanlardan eyle beni. Seni anlatan kelimeler hiç bitmiyor. Ayetlerine şahit yaz beni. Gözlerim seni görmeye yetmiyor. Kalbimde görünür eyle kendini. Ya batın, ya batın. Sen herkese gizli kalırsın. Hiçbir şey sana gizli kalamaz. Dipsiz kuyular, derin unutulmuşluklar. Uçsuz bucaksız ufuklar, ışığın erişemediği derinlikler sana ayandır. Kalbimin sızıları, ruhumun arzuları, aklımın sırları sana aşikardır. Sen ki hiçbir tasavvurun erişemeyeceği gizliliktesin. Aklımı hikmetinin inceliklerine aşina eyle. Sırlarını arayışımı en tatlı heyecanım eyle. Sen ki irade ve hikmetinle her şeyin iç yüzünde saklısın. Nefsimi iradene rağm eyle. Sen ki her şeyin içine ve aslına hükmedersin. Kalbimi en güzel hallerle hallendir. Varlık senin izzet ve azametine perdedir. Sırlarını aç, perdeleri indir. Ya vali, ya vali, nefsimle beni sınayan sensin. Ömrümü eksilten de, arttıran da sensin. Ömür senin dilediğindir. Malımı azaltan da, çoğaltan da sensin. Elimdekiler senin verdiğindir. Sen dilemedikçe ben dileyemem. Dilediğim sensin. Dilediğim senin dilediğindir. Sen ki kainata zerre zerre hükmedersin. Kalbimi kalbeyle dininde sabit kıl. Sen ki her an her ihtiyaca kafi gelirsin. Fakrıma medet eyle, katında şefaatçi kıl. Ya Muteal, ya Muteal, sen bütün yüceliklerden yücesin. Yüceler yücesi sensin. Sensin ulviler ulvisi. Sensin perdelerin gizlediği. Sensin görünenlerin gösterdiği. Sensin kainat kitabının hecelediği. İyiliklerin sahibi sensin. Her dilin yücelttiği sensin. Ufukların sahibi sensin. Sen mütealsin. Her şeyden âlâ, her kusurdan müberra, her noktadan paksın. Sonsuz kusurlu bu fakir. Her kusurum senin kemalini anlamam içindir. Kusurumu kemaline erişme vesilesi kıl. Sen mütealsin. Her şeyin üzerinde, her yüceliğin ötesinde, her eksiklikten münezzehsin. Sonsuz fakr içinde bu fakir. Fakrım senin rahmetini tatmam içindir. Fakrımı rahmetine

0: يا بر يا بر.
1: Yoktum. Yokluğumun farkında değildim. İyilik ettin, var eyledin beni. Anılmıyordum. Anılmaya değer değildim. İyilik ettin, insan eyledin beni. Bilmiyordum. Bilmediğimi bilmiyordum. İyilik ettin, kendini bilir eyledin beni. İnanmıyordum, senin farkında değildim. İyilik ettin, inananlardan eyledin beni. Kimsesizdim, kendime dost arıyordum. İyilik ettin, dostun eyledin beni. Yetimdim, sahibimi arıyordum. İyilik ettin, rahmetine çağırdın beni. Hatalıyım, pişmanlık duyuyorum. İyilik ettin, kapına çağırdın beni. Yüzüm yok, kimseye yaranamıyorum. İyilik ettin, dergahına aldın beni. Günahım çok, senden utanıyorum. İyilik ettin, gufranına boğdun beni. Senden iyilik istemeye ne hacet? İstememi isteyişin zaten iyiliğin değil mi? Senden istemeye ne hacet? Vermek istemeseydin, istemeyi vermezdin ki. Ben sustum ya Rab, sen söyle iyiliğimi. Ya Tevvab, ya Tevvab, işte kapına geldim. Edemediğim bütün tövbeler için sana tövbe ediyorum. İşte dergahına vardım. Dileyemediğim bütün özürler için senden özür diliyorum. Sana dönüyorum. Çünkü gidecek başka kapı bilmiyorum. Beni nasıl kabul etmezsin ki kapına? Çünkü şöyle dediğini biliyorum. Allah'ın kabulünü vaat ettiği tövbe, o kimselerin tövbesidir ki cahillikle bir suç işlerler. Sonra da çarçabuk tövbe ederler. Bunları söylemekle cahillik ettimse, tövbe ya Rab. İşte çarçabuk tövbe ettim. Sen tövbe edenleri seversin, bilirim. Ya muntakim, ya muntakim, sen ki isyana ve inkara pek şiddetli karşılık verirsin. İntikamın haktır senin. Sen ki mazlumların ahını işitir, ezilenlerin halini görürsün. Cehennemin haktır senin. Sen ki dilediğine rahmet eyler, dilediğine azap edersin. Adaletin haktır senin. Nefsimi isyandan uzak tut. Nefsimin eline bırakma beni. Kalbimi nisyandan uzak tut. En güzel hale kalbeyle kalbimi. Zalimden ve zulümden uzak tut. Adaletine razı eyle beni. Rahmetini ver, gazabından uzak tut. Lütfuna muhatap eyle beni. Ya Afuv, ya Afuv, sen affedicisin. Sen affetmeyi seversin. Sen severek affedersin. Senin merhametli nazarın nice günahları silip süpürür. Senin affının gölgesinde bütün günah defterleri yanıp kül olur. Sen affetmeyi öyle çok seversin ki, günahımı dilersen affedeceğini biliyorum diye de affedersin beni. Sen öyle nezaketle affedersin ki, kendi hafızamdan da silersin günahlarımı, mahcup etmezsin beni. Hatalıyım, itiraf ediyorum. Kusurluyum, kabul ediyorum. İsyanım çoktur, biliyorum. Çok unuttum, utanıyorum. Unuttuğumu da unuttum. Şimdi hatırlıyorum.

affını umuyorum. Ya Rauf, Ya Rauf, yokluğumda bile hatırımı sorup var eyleyensin. Sen ki bütün şefkatlilerden şefkatlisin. Cemalinle iltifat et bana, rehfetinle muamele et bana. Ya Malikul Mülk, Ya Malikul Mülk, mülk senindir. Mülkünde dilediğini eylersin. Senindir mülk, dilediğini mülküne dahil edersin. Bedenim senin mülkündendir. Hücre hücre tek sahibim sensin. Kalbim senin elindedir. İsyanda da, itaatte de tek sahibim sensin. Sözüm senin verdiklerindendir. Sustuğumda da, konuştuğumda da tek sahibim sensin. Ruhum senin emrindir. Hayatımda da, ölümümde de tek sahibim sensin. Yokluğumda da, varlığımda da tek sahibim sensin. Mülkünün haricinde bir yer yok ki çıkayım. Başka kapı yok ki çalayım. Yanına al beni. Ya Zülcelali vel İkram, Ya Zülcelali vel İkram. Keremin öyle bol ki senin, bir çiçeğin güzelliğinde baharın ihtişamını gizlersin. Keremini celalinle gösterirsin. Lütfun öyle çok ki senin, bir damla suya bin hayat bahşedersin. Lütfunu ihtişamla açık edersin. Görünmen öyle açık ki senin, zuhurunun şiddetinden gözlerden gizlenirsin. Cemalini kereminle gösterirsin. Sen ki en sevgilini aleyhissalatu vesselam bana elçi eylersin. En sevgilini aleyhissalatu vesselam en sevgili eyle bana. Karanlıklarımı dağıt, nur eyle beni. Ya Muksit, Ya Muksit, hak senin yanındadır. Haklıların hakkı senin katındadır. Her muhtaca payını veren senin adaletindir. Payıma düşene razı eyle beni. Fazlından fazla fazla ver bana. Ya Cami, Ya Cami, sen ki İbrahim'in aleyhisselam kuşlarını dağ başlarından geri toplayansın. Az olan sevaplarımı da topla hesap günü geldiğinde. İyilikten yana ne varsa senin katındadır. Yetersiz olan iyiliklerimi topla hesap günü geldiğinde. Yokluğu varlığın alnına şebnem eyleyen sensin. Kerem et. Beni ve kardeşlerimi de cem eyle iyiler meclisinde. Ya Gani, Ya Gani, öyle ganisin ki lütfunu hak etmek gerekmez. İhsanına layık olmak gerekmez. Elim istediklerime yetişmiyor. Kalbimin emelleri hiç bitmiyor. Hayallerime kainat dar geliyor. Dilime sadece dua değil. İstesem ancak senden isterim. İyyâke nesta'in. İyyâke nesta'in. Ya Muni, Ya Muni, bütün zenginlikler senin ikramındır. Elimizde olanlar değil sadece, elimiz de senin ihsanındır. Sahip olduklarımız değil sadece, varlığımız da senin ikramındır. Her zenginin zenginliği senden, başkalarına el açtırma beni. Yalnız sana karşı fakir olanlardan eyle beni. Fakirlik korkusundan azat eyle nefsimi. Neyim varsa senin verdiğini bilenlerden eyle beni. Kainata dilenci eyleme kalbimi. Senin nazlı bir misafirin olarak ağırla iki dünyada beni. Ya mani, ya mani. Sen mani olursan kimse manileri kaldırası değil. Sen engelleri kaldırırsan hiçbir şey engel.
engel olası değil. Ben bana gerekeni bilmem. Hakim sensin. Men eyle, bana verme. Neler engelse sana gelmeme. Ya dar, ya dar. Zarar da, fayda da senin iznindedir. Zarara izin vermen de bir hikmetledir. Sen hakkımda zarar murad etmezsin. İyilik senden, kötülük nefsimdendir. İyiliğe mecalim yok. Sen iyileştir beni. Zarar da görünse faydadır takdir ettiğin. Kendime faydam yok. Zarardan kurtar beni. Ya Nafi, ya Nafi. Yokken var edişin bana öyle bir fayda ki, kömürü elmasa çeviren simya gibi. Vicdanıma sakladığın sır öyle bir cevher ki, Adem'in aleyhisselam pişmanlığını açık eden dua gibi. Kalbime koyduğun muhabbet öyle değerli ki, İbrahim'e aleyhisselam ateşi serin eyleyen sır gibi. Bana bahşettiğin hayat öyle bir Kevser ki, İsa'nın aleyhisselam ölüleri dirilten dokunuşu gibi. Tenime verdiğin afiyet öyle bir merhem ki, Eyyub'un aleyhisselam yaralarını iyileştiren deva gibi. Gözlerime değen nazarın öyle bir ışık ki, Yunus'u aleyhisselam üç karanlıktan çıkaran nur gibi. Yüzüme tebessümü koyan yaratışın öyle güzel ki, Yusuf'un aleyhisselam yüzüne tutulan ayine gibi. Bana vaat ettiğin cennet öyle bir müjde ki, Muhammed'in aleyhisselatu vesselam canlar okşayan tebessümü gibi. Her hayır senin elindendir. Katında hayra eriştir beni. Her menfaat senin takdirindedir. Rahmetinden menfaatlendir beni. Her fayda senin izninle gelir. Lütfundan faydalandır beni. Sensiz benden bana çare yok. Bana iyiliğin gerek. Sensiz kimseden kimseye fayda yok. Bana kalbi selim gerek. Ya Nur, ya Nur. Sen ki varlık aleminin nurusun. Sendendir çehrelerde parlayan nur. Sendendir göze bakış veren sır. Sendendir gönle neşe veren sürur. Seninle nurlanır kalbim. Seninle aydınlanır aklım. Nurunu yağdır bana. Ya Hadi, ya Hadi. Sensin kalplerimize hak yolunu gösteren. Sensin vicdanımıza hakkı aşina eyleyen. İnayetini kâr eyle bana. Hidayetini yâr eyle bana. Yolunu yol eyle bana. Lütfunu bol eyle bana. Ya Bedi, hiçliği varlıkla taçlandıran sensin. Varlığı yokluktan çıkarıp süsleyensin. Sen ki her şeyi eşsiz bir güzellikte yaratırsın. Eşsiz yakınlığına al beni. Sen ki her işi özenle ve incelikle tamamlarsın. İnceden inceye sev beni. Ya Baki, ya Baki. Ne zaman lezzet alsam, tükenince elem çekerim. Lezzetleri daim eyleyen sensin. Ne zaman kavuşsam, ardından ayrılığı beklerim. Kavuşmaları sahici eyleyen sensin. Ne kadar çok sevdam varsa, o kadar çok veda beslerim. Kalbime ebedi sevdalar düşüren sensin. Ömrüm kısa, elim yetişmiyor, kalbim kanmıyor. Baki olan ancak sensin. Beka bahşet imanıma. Ya varis, ya varis.
yok bildiklerim senin nazarındadır. Yitirdiklerim senin katındadır. Bitirdiklerim senin yanındadır. Unuttuklarım senin hatırındadır. Unutulmuşları sonunda sen anarsın. Gidene de kalana da varis sensin. Ebedi kavuşmaklar ver bana. Ya Reşid, Ya Reşid, Ya Rab, sensin hakiki biricik mürşid. Yönümü sana çevir, yolumu sana getir. Ya Sabur, Ya Sabur, Eyyub'a aleyhisselam sabrı sen öğrettin. Eyyub'a aleyhisselam sabrı sen verdin. Sen ki sabrı için Eyyub'u aleyhisselam översin. Sensin sabur, asıl sabreden sensin. Sabur sensin, sabredenleri seversin. Sabrın öyle ki ben kuluna hilmin çok. Sabredersin ki cezalandırmakta acelen yok. Sabrın var ki pişman olacaklara mühletin çok. Sabrın öyle ki sabretmeyenlere bile sabırsızlığın yok. Sen ki bütün sabredenlerin sabır sebebisin. Muhabbetine mazhar olan sabirinden eyle beni.

0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
1: Türkmen FM Radyosu'ndan sizleri saygı ve hürmetle selamlıyorum. Şimdi de haberleri dinliyorsunuz. Savunma Bakanlığı, Silahlı Kuvvetler Başkomutanı hava savunma sisteminin geliştirilmesi planının 3 yıl içinde hızlandırılması talimatı verdi. Petrol Bakanlığı, akaryakıt istasyonları önündeki yoğunluğun nedeni üretimle tüketim arasındaki fark ve sevkiyatların gecikmesi açıklamasında bulundu. Petrol Bakanlığı, bugünden itibaren benzin tedariğinde belirgin bir iyileşme sağlanacak, ikmalin güçlendirilmesi için birden fazla tanker kullanılacak açıklamasını yaptı. Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Atlantic Council'daki Irak Girişimi Programı Direktörü Victoria Taylor'la bölgesel gelişmeleri ve silahların devletin kontrolüne alınması çabalarını görüştü. Türkiye'nin Irak Büyükelçisi Anıl Bora İnan, Ulusal İkmi Hareketi Başkanı Ammaril Hekim'le ikili ilişkiler, Irak ve bölgedeki siyasi ve güvenlik durumunu görüştü. Bedir Parlamento Grubu, Devlet Hukuk Koalisyonu'nun İçişleri Bakanlığı adayı Kasım Ata'ya yönelik herhangi bir veto bulunmadığını duyurdu. Milletvekili Abdülemir Elmiyahi, Basra'da açık alanda 110 bin ton kükürt bulunduğunu duyurdu. Salahattin Uyuşturucu ile Mücadele Müdürlüğü, Diyale'de düzenlenen operasyonlarda uluslararası bir uyuşturucu tacirinin yakalandığını ve üzerinde uyuşturucu maddeler ele geçirildiğini duyurdu. Suriye Güvenlik Güçleri, Esad rejiminin önde gelen medya mensuplarından Sinan El Hıdır'ı Şam kırsalında düzenlenen operasyonun ardından yakaladı. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhsin Rizai, İran'ın ABD tarafından saldırıya uğraması halinde bir hafta içinde 1000 Amerikan askerini esir alacağını söyledi. Yemen hükümetine bağlı ulusal direniş güçleri, ülkenin batısındaki Hudeyda vilayetinin güneyinde Husilerle şiddetli çalışmaların yaşandığını duyurdu. ABD Hazine Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin İran'a yönelik ekonomik dışlama operasyonuna resmen katıldığını duyurdu. Güney Kore, Hürmüz Boğazı'na askeri unsurlar konuşlandırmaya hazırlanıyor. Nepal'de yıkıcı sel felaketinin ardından 10 gün sonra 3 kişi sağ olarak kurtarıldı. Değerli dinleyenlerimiz, Türkmen FM Radyosu'nda haber bülteninin sonuna geldik. Tekrar birlikte olmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın.
0: Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.
2: طابت أوقاتكم مستمعين الأكارم أينما كنتم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان فيم الفضائية. وزارة الدفاع تعلن أن القائد العام للقوات المسلحة وجه بتسريع خطة تطوير منظومة الدفاع الجوي إلى 3 سنوات. وزارة النفط تكشف أن فجوة الإنتاج والاستهلاك وتأخر الشحنات وراء الازدحامات أمام محطة الوقود. وزارة النفط تعلن أن تحسناً ملموس بتجهيز البنزين ابتداء من اليوم والاستعانة بأكثر من ناقلة لتعزيز الإمدادات. وزارة النفط تعلن تحقيق أعلى معدل صادرات وواردات منذ اندلاع الحرب في آب الماضي. وزير الخارجية فؤاد حسين يبحث مع مديرة برنامج مبادرة العراق في المجلس الأطلسي فيكتوريا تيلور التطورات الإقليمية وجهود حصر السلاح بيد الدولة. السفير التركي في العراق أنيل بورا إينان يبحث مع رئيس تيار الحكم الوطني عمار الحكيم العلاقات الثنائية والأوضاع السياسية والأمنية في العراق والمنطقة. كتلة بدر نيابية تنفي وجود فيتو على مرشح ائتلاف دولة القانون لوزارة الداخلية قاسم عطا. النائب عبد الأمير المياح يكشف عن وجود 110 آلاف طن من الكبريت في العرائب محافظة البصرة. جهاز المخابرات الوطني يعلن إلقاء القبض على زيد المحارب المتهم بقضايا ابتزاز وتشهير في سوريا. مديرية شؤون المخدرات في صلاح الدين تعلن الإطاحة بتاجر مخدرات دولي وضبط كمية من المواد المخدرة بحوزته خلال عملية أمنية نفذت في محافظة ديالى. الدفاع المدني يغلق عددا من المشاريع المخالفة لشروط السلامة في المثنى. قوات الأمن السورية تلقي القبض على الإعلامية البارزة في نظام الأسد سنال الخضر بعد عملية أمنية في ريف دمشق. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعين آدم تيل وزيرا للجيش بالوكالة. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM. تحياتي لكم وإلى اللقاء.
0: Sabahları ne dinlesem diye düşünmeyin. Türkmen FM sabah programlarıyla enerjinize enerji katmaya hazır. Dinlemede kalın. Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

süzülür dudaklardan. Size selam, size selam getirmişem. Lale rehli yanaklardan, bal süzülür dudaklardan.

0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Sabahları ne dinlesem diye düşünmeyin. Türkmen FM sabah programlarıyla enerjinize enerji katmaya hazır. Dinlemede kalın.

Sabahları ne dinlesem diye düşünmeyin. Türkmen FM sabah programlarıyla enerjinize enerji katmaya hazır. Dinlemede kalın.

Efendim, günaydın Kerkük, günaydın Türkmeneli diyerek günümüzü başlatalım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Haftanın ilk gününde biraz uykunuz olabilir, biraz cumartesi geldi diye söylenebilirsiniz. Ama merak etmeyin, bugün modumuzu yükseltmeye, yüzümüzü güldürmeye, enerjimizi toplamaya ve güne güzel başlamaya geldik efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben Merve Kala ile birlikte Merve ile Güne Başla programı başladı. Bugün uzun süredir beklediğimiz bir telefon bağlantısı alacağız. Biraz sonra biraz sohbet muhabbet edelim ki sonradan bağlantımızı alabilelim. Efendim, çayınız kahveniz hazırsa biraz sesi açın. Dop dolu bir sabah, güzel sohbet, güzel şarkılar, günün haberleri, tabii ki sizin mesajlarınızla birlikte yepyeni bir haftaya başlayalım. Şöyle dedim ki enerji dolu bugün türkü, manilerimizle, türkülerimizle, güzel şarkılarımızla playlistim dolu. Ama dedim ki ne yapalım, böyle biraz enerjimizi kazanalım, enerjimiz yerine gelsin. Ve böyle güzel Anadolu Rock'la açılışımızı yaptık. Şimdi ise yaz dostumu iki genç isimden dinleyelim. Güzel

Evet efendim, nasılsınız? Güne güzel başladınız mı? Ben sizinle birlikte olduğum sürece her güne enerji dolu ve güzel başlıyorum. Bu mikrofonun karşısına geçince böyle enerjim çok güzel bir şekilde efendim kendine geliyor. Bugün şimdi yavaş yavaş ne yapıyoruz? Telefon bağlantımız için sizi biraz heyecanlandırmak istiyorum. Uzun zamandır bekliyoruz gerçekten. Bugün konuğumuz, misafirimiz, aslında öyle dememiz değil. Biz diğer yahana Türkmenca Evin Sahabi. Bugün Evin Sahabi ile birlikteyiz. Ebru Yaman bizlerle olacak biraz sonra, ama şöyle hem izleyicimiz hem dinleyicimiz gelmeye başlasın biraz. Cumartesi günleri uyumayı seviyoruz. Hadi itiraf edin.

bugün yine sesim çok çirkin, özür dilerim. Bu hafta böyle alerjik bir reaksiyon gösterdi vücudum ve polen dönemi olduğu için ilk ve bahar ve sonbaharda aşırı derecede böyle sesimde resmen çatallaşma oluşuyor. Çok çirkin şu anda. Ama neyse ki ben bu dengeyi bugün sağlayacağım. Şimdi sesimin bu halini sevgili konuğumuzla birlikte gidermeyi düşünüyorum. Laf aramızda ama. Efendim, bugün şöyle bir hava durumuna başlayalım. Bakalım bugün hava durumumuz nasıl olacak? Başkent Bağdat'la başlayalım. Başkent Bağdat güneşli bir güne günaydın demiş. Şu anda 36 derece, ilerleyen saatlerde 43 dereceye kadar yükselecek. Kerkük güneşli bir güne merhaba dedi, 36 derece ile ilerleyen saatlerde 40 dereceye kadar sıcaklığın yükselmesi bekleniyor. Musul 33 derece ile güne merhaba demiş, ilerleyen saatlerde 41 derece ile efendim güne devam edecekmiş. Telafer güneşli ve 35 derece ile güne merhaba demiş. 39 derece ile de öğleye doğru devam edecek. Erbil vilayeti 34 derece ile güne merhaba demiş. İlerleyen saatlerde 40 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Diğer taraftan Selahattin ise güneşli bir güne 35 derece ile merhaba demiş. İlerleyen saatlerde 42 dereceye kadar yükselecek efendim. Aman Ayşe. Evet, Mendil'den Telafer'e kadar öncelikle tüm Türkmeneli'ye bugün... Bugün nazar değmiş bana. Mendil'den Telafer'e kadar öncelikle tüm Türkmeneli'ye, daha sonra bizleri yurt içinde ve yurt dışında dinleyen herkese günaydın diyelim efendim. Site üzerinden şu anda bizleri dinliyorsunuz. Güzel mesajlarınızı alıyorum. Ama şu anda biraz sesimi açmak için fazla konuşmam lazım. Keza yolda gelirken bayağı konuştum. Onun öncesinde yine burada şarkılar söyledim. Ama bugün söz veririm size, hiçbir şekilde hiçbir maniye eşlik etmemeye çalışacağım. Bakın, altını çizirem, direm çalışacağım demirem size. Hani yapmam. Evet, güzel mesajlar gelmeye başladı. Mustafa Erbil'i günaydın, mutlu sabahlar Merve abla demiş. Hoş geldin Mustafa, nasılsın? Erbil nasıl? Mustafa Erbil. İshak gelmiş. İshak Beyoğlu. Good morning Merve Hanım. Sabırla bekliyorduk. Burada saat bir gece ama beklemeye değer. Öyle mi? Bir gece sorun, ben ne yapıyorum? Ben 7777. Uykuma dalıyorum. Çünkü ben sabahları güne 6'da başlıyorum. Ve kesinlikle o saatler uyanık olmam imkansız. Şayet eğer o saatlerde uyanıksam beynim kapalıdır. Şimdi biz ara sıra misafirliğe gidiyoruz ya da misafir geliyor. Ben bir yerden sonra kapatıyorum. Arkadaşlar yok bende, yani elimde değil. Hani almıyor, kafam almıyor. Çok böyle aslında bu küçüklükten var. Geç saatlere kadar kalamayan bir kişiliğe sahibim ne yazık ki. Arkadaşlarım çok tuhafına geliyor. Özellikle de şimdi, özellikle de bakın, Irak'ta biz uyumayı çok seviyoruz arkadaşlar. Şu hani 3 aylık tatil oluyor ya, yani yok böyle bir uyuma. Çok seviyoruz. Mesela bana diyorsunuz ki, benim programım 8.30'daydı. Merve Hanım, dinlemek istiyoruz ama çok erken, biz kalkamıyoruz. Ya da 9.30'a yakın programımız daha aktif hale geliyor. Şimdi ben size bir şey diyeceğim. İndilirde sabırlıyam, kaydı yok. Nasıl olsa mektep vakti, hep uzmanımla birlikte okul dönemi çok erken kalkacaksınız yuhudan ve benimle birlikte güne başlayacaksınız. Bir okul dönemi açılsın, görürüm sizi trafikte özellikle. Arkadaşlar hazır mıyız? Yani gerçekten o dönem geliyor, hazır mıyız? Ne dersiniz?

var Ayşe. Efendim, bizlerin çok sevilen manilerinden bir tanesi, özellikle de yurt dışında bizleri izleyenler yoğun bir şekilde bu manini isterler. Lütfen diyorlar ki sabahları ara sıra bu maniyle başla. Her gün sabah olmaz. Biz hazetmirem sizi göğlünüze dergim. O yüzden bugün hazır ettim. Özellikle de bizleri Almanya ve Danimarka'da dinleyen dinleyicilerimiz çok fazla. Kitlemiz çok fazla orada. Özellikle de onlara özel olarak efendim vermek istedim.

İşte bu manide ses verili. Hepimiz bu manliği neden bu kadar severiz? Çünkü gerçekten kültürümüzü yansıtıyor. Zubun ceket deyince bizim beyefendilerin o güzel giyimi, efendim ya dünyanın en güzel milli kıyafetlerinden bir tanesi elbette ki bizim milli kıyafetlerimiz. Gerçekten çok güzeller. Şimdi Almanya ve Danimarka'dan yoğun istek vardı. Onlara göre ben her gün bu maniyle edebilem güne başlayayım. Ama öyle olmuyor. Ama sizi kırmayacağım. Ara sıra vermeye çalışacağım.

Efendim bugün bu alerji beni o kadar yordu ki ve ben yine her şeye rağmen program verme isteğimle karşınızda olduğum için eğer ki sürçülisan edersem efendim affola bu baştan belirtağın bu baştan diyağın

Evet, bu güzel maniyle başladık. Ben biraz meşguluydum. O yüzden böyle hiç konuşmadım. Siz de rahat rahat manini eşittiniz. Bakın size ne dedim sabah. Dedim, ben bugün eşlik yapmamaya çalışacağım manilere. Öyle de yaptım. Konuşmamaya çalıştım efendim. Ama itiraf edin, hani benimle birlikte şarkıları, manileri, böyle hüzünlü, hüzün dolu maniler benimle değil mi? Sevimsiz, böyle döge. Aramızda. Hadi ama canım, hepimizin sesi güzel değil. Ama bu şarkıyı bu kadar içten söylemememize bir engel değil sonuçta.

Efendim, ben bu şarkıyla bir iki dakika sizleri baş başa bırakayım. Şöyle bir, hatta sanatçımıza bağlanmak için, canımıza bağlanmak için, Ebru Hanım'a bağlanmak için bir iki dakika müsaade isteyeceğim sizlerden. Bu arada bu şarkıyla sizleri baş başa bırakıyorum.

Ne kadar gurbetle ilgili şarkı türkü vermeyi sevmesem de yine de çok sevdiğimiz şarkılardan bir tanesi efendim. Gurbette olan dinleyicilerim hemen böyle akım yapıyor mesajlara. Böyle hemen konuşmamı etkiliyor yani, duygulandırıyor. Yapmayın böyle şeyler, tamam mı? Sonra sabahları bana diyorsun ki, diyorsunuz pardon, neden Merve Hanım, neden Merveciğim sen duygusal şarkı vermiyorsun? Duygusal şarkı verince de siz beni de duygulandırıyorsunuz. O annem özledim, babamı özledim, Kerkü'yü özledim, telaferi özledim yazıyorsunuz. O zaman ben de böyle duygulanıyorum. Nasıl olacak sizinle benim bu halimiz? Nasıl olacak?

Efendim biliyorsunuz Facebook üzerinde de canlı yayındaydım. Küçük bir sıkıntı yaşadım. O yüzden böyle onu çözmeye çalışıyorum. Şimdi nazar diyelim, nazar. Çok istediniz işte. Bir aydır böyle biz diğer hanı üregimi yediniz. Ebru Hanım diye. Ebru Hanım bağlanmadan nazara geldik. Olur mu böyle şey? Şimdi sorunu bir iki dakikaya çözeceğim. Facebook'tan da izleyebilirsiniz. Beni dinleyebilirsiniz. Pardon, programımıza yorum yapabilirsiniz. Sadece bir dakika izninizi istiyorum.

Evet, sorunumuzu hallettik. Şimdi benim de bir huyum var. Karşı tarafa verdiğim sözü anında tutmalıyım. Saate anında uymalıyım. Tam bağlantımız 20'de olacaktı. Sevgili sanatçımızı bekletmiş olduk. Şimdi kendisine durumu açıklarız canım. Anlayış göstereceğini umuyoruz. Evet, ne yapalım şimdi efendim? Bugün kim bizlerle?

0: Şimdi programımıza çok kıymetli bir konuğumuzu alacağız. Sesiyle, kendine özgü yorumuyla gönüllerimize dokunan değerli sanatçılarımızdan Ebru Yaman'ı telefon bağlantısıyla sizlerle buluşturuyoruz en sonunda. Şimdi kendisine Türkmen yurdu Kerkük'ten şöyle bir sevgilerimizi, selamlarımızı yollayalım ve kendisine bir günaydın diyelim. Ne dersiniz efendim? Alo.
1: Alo.
0: Günaydın.
1: Günaydın sevgili Merve, günaydın kıymetli Türkmen FM dinleyicileri. Nasılsınız, iyi misiniz?
0: Biz çok iyiyiz. Bu ne güzel bir enerjidir efendim. İyi ki geldiniz.
1: Çok teşekkür ederim. Dostluk böyle bir şey Merve Hanım. Kesinlikle. Madem sizin polen enerjiniz var, onu hemen asiste etmemiz lazım.
0: Kesinlikle katılıyorum. Biraz sesim kötü. Sürçülisan edersem size karşı affola şimdiden. Evet.
1: Rica ederiz.
0: Bizde bir laf var Türkmence. Şöyle, ürelgimi yediler. Yani çok ısrar ettiler anlamında ama bu daha tatlı. İşte tatlı bir şekilde dinleyicilerimiz sizinle program yapmamız konusunda çok ısrar ettiler. Keza biz sizi çok seviyoruz. Tabii ki biz sizin şu Malatya güzeli diyebiliriz efendim.
1: Çok teşekkür ederim Merve Hanım. Madem öyle ben de bir selam vermek isterim.
0: Buyurun
1: Kerkük'ten
0: lütfen.
1: Telafer'e, Bağdat'tan Kifri'ye, tüm Türkmen eline İstanbul'dan kocaman sevgilerimi gönderiyorum.
0: Efendim tekrar tekrar hoş geldiniz. Şu anda WhatsApp şu anda önümde açık ve alo dediniz mesajlar başladı. Arkadaşlar sakin olun. Ebru Hanım bizimle.
1: Evet.
0: Evet. Geldi. En sonunda geldi. Hadi bakalım buyurun mesajlarınızı yollayın. Hepsini demesem de en azından bazılarını okumaya çalışacağım. Söz veriyorum. Öncelikle hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Radyomuza, gönlümüze, evimize hoş geldiniz. Ebru Hanım.
1: Çok teşekkür ederim. Hoş buldum. Az önce evin sahibi diye telaffuz ettim.
0: Evet, evet.
1: Sevgili
0: kesinlikle
1: Merve.
0: Öyle.
1: Umarım ev sahipliğimden gelen misafirler memnun kalır.
0: İnşallah.
1: Mutlu olurlar.
0: Kuşkusuz. Ebru Hanım çok hemen başlayalım
1: ederim.
0: Sohbetimize çünkü ben ve dinleyicilerimiz çok heyecanlı. Son dönemlerde birbirinden güzel çalışmalarınızı peş peşe dinleyicilerle buluşturuyorsunuz. Kararsız, Bir Ay Doğar derken 3 hafta önce çok güzel, hareketli böyle. Özellikle de sabahları radyomuzun vazgeçilmez türkülerinden bir tanesi olan Zeytin Yaprağı Yeşil yayınlandı.
1: Evet.
0: Özellikle bu çalışmayla başlayalım istiyoruz. Zeytin Yaprağı Yeşil nasıl ortaya çıktı? Bu türküyü seslendirmeye nasıl karar verdiniz efendim?
1: Şöyle ben ekranda görünenin aksine okuduğum dertli türkülerden ziyade güne enerjik başlayan... Sosyal çevresinde işte esprileri olan, şakaları olan, gülen, eğlenen, oynayan bir karakterim. Fakat dijital dünyada hep böyle dertli, kederliyim. Yani türkü söylerken çok hoşuma gidiyor, çok seviyorum. Boyumdan büyük işlere kalkışıyorum diyorum ben kaynaktan beslendiğim için. Fakat dijital medyada yani sosyal mecralarda hiç hareketli türkü yok. Geçtiğimiz yılın Mayıs ayında aldığım bir karar vardı, bir albüm hazırlığı. Fakat artık günümüzde albüm çok dinlenmediği için o türküler arada kaynamasın diye tek tek yayınlama kararı aldım. Ve böylece 12 eser okudum. 12 eserin dışındaki bir eser Zeytin Yaprağı Yeşil. Çok yakın aynı zamanda benim işte eser planlamalarımda yayınlamada avukat İbrahim Şimşek var.
0: Evet.
1: O da dinliyor şu an. Ona sevgilerimi gönderiyorum.
0: Biz de gönderelim.
1: Peki Ebru dede. Ebru dedi bu Zeytin Yaprağı Yeşil dedi söylesen sana çok yakışır. Hem de dedi bir renk olur. Yaz bitmeden bence araya sıkıştıralım bunu dedi. Haziran ayı gibi düşündük. Ağustos'ta yayınladık. Antep düğünü çok yaptım. Kilis düğünü çok yaptım. Çifte telli benim için düğün programlarında anne babanın esasında köklerimizin piste olduğu, gururla çocuklarını evlendirdiği bir müzik dalı esasında. Benim için böyle bir giriş yapmakta yani hareketli türkülere çok daha samimi ve içten oldu. Yayınladık 14 Ağustos'ta çok güzel gidiyor. Herkes çok sevdi. Bana mesajlar geliyor güne bununla başlıyorum diye. Videolar geliyor insanlar spor eğitmenleri bu türküyle spor yapıyorlar. Çok hoşuma gidiyor. 7'den 70'e hitap ediyor olması da güzel. Hareketli türkülerde çocukları da avuçlarımın içine almış gibi hissediyorum.
0: Kesinlikle.
1: Öyle.
0: Ya gerçekten bir önce ben daha önce efendim biz mesajlaştık Ebru Hanım'la, konuşmak nasip olmamıştı. Şimdi böyle enerjik bir hanımefendi. Ben de açıkçası sizi böyle o türkülerin derinliğine indiğinizde böyle kalbimize dokunuyorsunuz ya. Hani böyle ben sanıyordum ki hareketli böyle pek sizin tarzınız değil. Çünkü öyle alıştık bir defa. Ama şimdi evet, bu hareketliyi söyleyince yerimizde duramıyoruz. Hemen hemen her gün sabah mutlaka playlistimizde yer alıyor. Gün boyunu demiyorum bile ama her gün mutlaka bir istekte bulunuluyor. Gerçekten böyle herkes, çok özellikle güzel, de bizim kitlemiz mesela esnaflar ve sürücü kardeşlerimiz. Onlar ben güne başlayamıyorum, bir hareket istiyorum, samimiyet istiyorum diyorlar. Biz de hemen veriyoruz. Gerçekten çok bütün eserleriniz güzel ama bu bir radyocu olarak, çünkü isteklerini bildiğim için dinleyicilerimin, bir başka güzel efendim.
1: Çok teşekkür ederim. Bu toprağın her sesi çok güzel.
0: Kesinlikle.
1: Her melodisi çok güzel. Ritmi çok güzel. Bazen hüznünde mutluluk görebiliyoruz. Umudun mutluluğu esasında. Bazen hareketli türkülerinde de hüznü görebiliyoruz. Tepeden tırnağa çok güzel.
0: Kesinlikle katılıyorum. Şimdi ben size küçük bir soru daha sormak istiyorum, izniniz olursa.
1: Tabii ki.
0: Şimdi tabii biz... ki. Ebru Hanım'ı biliyoruz. Kim Milyoner Olmak ister yarışmasına katıldım. Orada Oktar Kaynarca'yla güzel bir sonrasında düet geldi. Çünkü internette bayağı o bölüm aşırı derecede yoğun ilgi aldı. Biz bile radyoda, hani ben sosyal medyadan bahsederken bahsetmiştim. Şimdi o buluşma nasıl gerçekleşti? Kısaca bir değinebilir miyiz efendim?
1: Tabii ki. Bir akşam, bir pazar akşamı evde oturuyoruz ailecek. Ben ailemle yaşıyorum. Anne, baba ve kardeşimle birlikte yaşıyoruz. Televizyon açık. Babamla bir iddiaya girdik.
0: Evet.
1: Babam yine bilemeyeceğimi iddia etti sorunun cevabını. Ben de öyle olmaz böyle olur deyip bir gazla yarışmaya başvuru yaptım. Dedim ben burada bilemememle oturmamalıyım. Başka bir şey yapmalıyım. Hatta bunun çok da esprisini yaptım işte. Meslektaşlarım O Ses Türkiye ve türevlerine katılırken.
0: Kesinlikle.
1: Ben dedim bir milyoner yarışmasında, bilgi yarışmasında dedim ön plandayım.
0: Evet.
1: Yarışmaya başvuru yaptım. Hemen mülakatlar başladı. Ben hemen aranacağımı da tahmin etmiyordum. Çünkü daha öncesinde arkadaşlarım vardı başvuru yapanlar. Ama şans.
0: Evet.
1: Benim için çok keyifliydi. Orası ayrı. Hem manen çok güzeldi. Hem madden çok güzeldi, yani orada görünüyor olmak çok keyifliydi. Mülakatlara katıldım, bunların hepsi online'dı. En son aradılar, yani her şey 2 hafta içinde gerçekleşti.
0: Evet.
1: Programa gittik, yarıştık. Oktay Bey'le daha evvelinde bir tanışıklığımız da yoktu. Ama tabii ki hepimizin hayran olduğu, bildiği bir isimdi Oktay.
0: Kesinlikle.
1: Kaynarca. Türküleri olan sevgisi, takdiri de hepimizin bildiği bir şey.
0: Kesinlikle.
1: Programa katıldım ve çok heyecanlıydım yine. Bu heyecanımı hem bastırmaya çalışıyorum hem bir yandan ya tabii ki toplum baskısı da var. Şimdi evet, bir taraftan ekran yüzüm var TRT ve diğer kanallarda.
0: Evet, evet, evet.
1: Belli bir kitlem var esasında ve mahcup olur muyum endişesiyle birlikte yüzümde böyle... komik bir gülümseme, yani tebessüm değil o, komik alık bir gülümsemeyle.
0: Bence çok tatlıydı.
1: Çok teşekkür ederim. Sorulara yanıt verdiğim esnada ve sonrasında çok güzel sorulara maruz kaldım Oktay Bey'in sorularını. Okuldan bahsedince Germir Bağları esasında müzisyenler için, siz de bilirsiniz ki Merve Hanımcığım.
0: Evet.
1: Hem ritim açısından hem de işte... makamsal özellikleri bakımından zor bir eserdir. İcrası zor bir türküdür.
0: Evet,
1: evet. Ben programa kadar Germir Bağları'nın notasını elime alıp açıp bakmadım. Ama tabii ki Ahmet Gazi Ayhan'dan dinlediğim, bildiğim bir eserdi.
0: Evet.
1: Laboratuvar ortamında incelemediğim bir türküydü esasında. Çok fazla dinlendi. Çok böyle takdir beğeni aldı.
0: Kesinlikle.
1: Sosyal mecralarda çok paylaşıldı. Sonrasında ben Oktay Bey'le bir irtibata geçtim. yine avukat İbrahim Şimşek aracılığıyla. Dedim ki ya Oktay Bey, böyle böyle bu türkü çok beğenildi. Çok da dinlendi. Birlikte dedim söylesek, ben dedim zaten dijitale dedim yaklaşık 10 tane türkü hazırladım. Onları tek tek yayınlayacağım. Ama dedim sizinle birlikte ilk dijital yayınımı dedim birlikte yapacak olmamız benim için de çok güzel bir adım olmuş olur. O da sağ olsun beni hiç kırmadı. Zaten türkü söylemeyi çok seven biri. Yani biz meslek olarak yaptığımız için sanırım onlar kadar sevmiyoruz.
0: Evet.
1: Onlar söylerken çok müthiş keyif alıyorlar. Kırmadı, geri çevirmedi. Hatta biz tamamını söyledik. Kendisi de söyledi, ben de söyledim. İşte birlikte söylediğimiz yerlerde var. Dedi ki Ebru dedi, ben dedi oyuncuyum. Benim işim türkü söylemek değil. Madem sen ön planda olacaksın, ben sadece nakaratta eşlik edeyim dedi. Dedim ki olur mu öyle şey Oktay Bey? Yani tamamını söyleyelim, birlikte söyleyelim. İşte birinci dörtlük sizde olsun, ikinci dörtlük bende. Yok yok, senin ön planda olman lazım dedi. Bu evet. Manada da kendisine sizlerin huzurunda da tekrar teşekkür etmek istiyorum. Öyle gelişti. Benim için süper bir anı oldu.
0: Vallahi iyi ki de olmuş. Bu arada ben yarışmayla ilgili bir detay nacizane hatırlıyorum. Yanlışsam lütfen
1: tabii
0: düzeltin.
1: Ki.
0: Bayağı tabii böyle ki. Yüksek bir seviyeye ulaştınız. Yani inat diye başlayan bir şeyin bu kadar çıtasını yükseltemezsiniz diye düşünüyorum.
1: Evet, 300 bin liralık sorudaydım.
0: Evet.
1: Ya şöyle, paranın esasında hiçbir önemi yok. Hı-hı. Ben orada milyonlara ulaştığımı düşünüyorum.
0: Kesinlikle.
1: Para tabii ki önemli bir yandan da. Yani sonuçta hepimiz taşla beslenmiyoruz. Hı-hı. Fakat orada milyonların kalbine taht kurmak benim için parayla satın alınmayan bir gerçekti.
0: Kesinlikle katılıyorum.
1: Kanal çok ulusal bir kanal. Hı-hı. Ulusal bir kanal olması sebebiyle geniş kitlelere ulaştım ve gerçekten her evde o televizyon, o program açık. Yani ben o zaman da söylemiştim. Her akşam işte olmasa bile haftanın iki günü, üç günü evimize misafir ettiğimiz ekranı ben misafir olmam, geniş kitlelere hitap ediyor olmak beni müthiş heyecanlandırmıştı. Çok keyifliydi, evet.
0: Nasip kısmet bu işler gerçekten. Biz özellikle evet. De Kerkük'te ne diyoruz? Nasip kısmet Allah yazıpsa oğlu. Yani Allah'ın yazdığı bir şey. Demek ki orada sizin ışığınız daha bir parlayacakmış. Bir de ben bir röportajınızda evet. Nacizane şöyle bir cümle duydum sizden. Dediniz ki benim taşralı damarım tuttu. Bu tatlı hanımefendinin böyle taşralı bir damarı varsa aman aman nasıl çalışmalar gelecek acaba ilerleyen günlerde?
1: Taşralı damar, yani topraktan hiç uzak değiliz
0: evet.
1: Merve Hanımcığım.
0: Evet, kesinlikle.
1: Toprak bizi hem besliyor hem hı-hı. bağrına basıyor. Veysel bunu anlatmış zaten ömrü elbette. Hayatı boyunca. Malatyalıyım. Dolayısıyla ataerkil bir toplumuz. Ama hı-hı. ben babamın oğlu gibiyim daha çok. Biraz da o beni böyle yetiştirdi. Taşralı damarım evet tutuyor. Bazı böyle olmazsa olmazlarım var. Yani iş konusunda, disiplin konusunda gerçekten evet. Çok titiz çalışıyorum. Bir şeyler aksadığı zaman evet nasip kısmet. Fakat yani beşerden dolayı aksıyorsa çok üzülüyorum. Hemen ne yapacağız diye. Çevremdeki herkes söyler. Ben sorun hiç sevmem. Sorunu yok saydığımdan değil. Hemen çözmemiz gerekir. Yani bir sorun çözülüyorsa eğer sorundur, çözülmüyorsa sorun değildir.
0: Evet.
1: Bu sebeple taşralı damarım evet tutuyor ara ara. Taşralı damarım türkülerden yana da çok ağır hı-hı. basıyor. Her köyünü, her bucağını çok seviyorum memleketimin.
0: Kesinlikle.
1: Sadece Malatya için söylemiyorum. Hı-hı. Doğup büyüdüğüm kültür, topraklar bu kültürün bir beşiği. Uzaklaşamıyorum göbeğimden. Bağlıyım bu kültüre. Ankara'dan ötesi benim. Ama Ankara'dan sağ tarafa doğru da ötesi benim. Sol tarafa doğru ötesi de benim. Yani
0: ne güzel.
1: Dediğim gibi kucak kucak Türkiye'yim. Bu sebeple Çorum türküsü söyledim.
0: Hı hı.
1: Geçsem de dünyanın dört bucağını Haşimi'ye ait bir deyiş.
0: Evet.
1: Onu Ekim ayında yayınlamayı planlıyorum.
0: Öyle mi?
1: 11 Eylül'de hı hı. Ali Sultan'ın bestelediği Pir Sultan Abdal'a ait bir deyiş yayınlıyorum 11 hmm. Eylül'de. Bir ay daha, çok pardon, bin cefalar etsen almam üstüme yayınlıyorum.
0: Hmm.
1: Bunun beraberinde daha tarihleri planlı değil ama Orta Anadolu türküsü var. Kar yağar kar üstüne, yıllarca Neşet Ertaş'tan dinlediğimiz evet. bir türkü. Hı-hı. Kaba zurna eşlik ediyor, Hı-hı. zurnalar Hı-hı. eşlik ediyor, davullar. Çok keyifli, hareketli. Yine güne başlayacağınız türkülerden biri esasında.
0: Evet.
1: Odana serdim halı var. Yıllarca Belkıs Akkale'den dinlediğimiz. Evet, yani evet, ben hep evet. söylüyorum işte, insanlar diyorlar ki ya yeni bir şeyler söylemen lazım. Yeni bir türkü bulman Hı-hı. lazım. Ya türkünün yenisi olur mu? Türkünün eskisi makbul zaten.
0: Kesinlikle.
1: Bu sebeple yeni bir şey yok bende. Ben bu repertuara yeniden değerli diyorum. Yani işte Belkıs Akkale'nin Odana Serdim Halı eseri Hı-hı. bundan işte 20 yıl 30 yıl önce esasında evet, evet. aranjesi yapılmış. Şimdi bunu ben 2026 yılının da niçin yayınlamayayım? Niçin farklı bir aranje, farklı bir ruhla, niçin yine geleneksel sazlarla harmanlamayayım?
0: Çok güzel olur.
1: Böyle onun dışında Eğlen Yolcum Eğlen var. Hı-hı. Hasan Akkiraz'ın Hasan Akkiraz'a ait bir deyiş. Alla Durnam var. Hı-hı. Gidiyoruz Orta evet. Anadolu'ya yine. Bu şekilde yani hem hareketli hem orta tempo eserler var yayınlanmayı bekleyen.
0: Evet.
1: Ebru beni de heyecanlandıran.
0: Sizi heyecanlandırıyor ama benim de şu anda dinleyicimi aşırı heyecanını yükselttiniz. O nasıl olacak? WhatsApp'tan ne zaman soruları. Gerçekten mi ya, süper. Gelmeye başladı. Şimdi ne yapacağız? Şimdi siz heyecanlandınız. Çok ben güzel. De sizin adınıza heyecanlandım, mutlu oldum. Ama WhatsApp'takilere bunu nasıl anlatacağım şimdi? Arkadaşlar emin olun en güzelini Ebru Hanım hazırlayacaktır. Çünkü ben biliyorum ki gerçekten sıkı dolu biri. Gerçekten çok işlerini kaliteli bir şekilde yapmaya çalışıyor. Ve bir de Ebru Hanım bir şey söylemek istiyorum.
1: Tabii ki.
0: Son klibinizde o kadar samimi bir ortam ki, o ortamı nasıl yakaladınız? Bunu çok merak ediyorum. Kendi adıma bunu merak ediyorum. Yani ben
1: çok
0: izlerken sanki gerçekten tamamen bir samimi arkadaş ortamını uzaktan izliyormuşum gibi geliyor. Yani gerçekten samimiyet dolu klip.
1: Hemen şöyle açıklayayım onu da Merve Hanımcığım. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı mezunuyum. Evet. Ve orada oynayan bütün arkadaşlarım. Hı-hı. Ben ses eğitim mezunuyum. Onlar Türk Halk Oyunları mezunu. Ve hepsi birbirinden kıymetli hocalar. Biz okul döneminde ve bazen sabahları işte insanlar kantinde kahve içerken biz davul zurna alıp halay çekerdik. okulun tabii okulun içinde oyun oynardık. Hı-hı. Ve biz yine o ortamı yakaladık. Ben samimi böyle dostane bir ortam olmuş olsun istedim. Öyle de oldu. Okan
0: gerçekten oldu.
1: İşte ilk aradığım kişiydi. Hı-hı. Okan'a dedim ki ya Okan, normalde bu işleri işte ajanslar yapıyor. Ben her işimle kendim ilgileniyorum. Kendi Hı-hı. şirketimden yayınlıyorum. Hı-hı. İşte hem yani aranjesini bu aranje etmeli. İşte Hı-hı. klip yönetmen olarak bu klibi bu arkadaşım çekmeli vesaire diye.
0: Evet.
1: Bu zamana kadar hep esasında analizlerim. Ama o arkadaşlarıma ben de sizlerin huzurunda bir teşekkür etmek istiyorum.
0: Lütfen.
1: Okan'ı aradım, dedim ki Okan'cığım Hı-hı. dedim klip çekeceğim. Bana dedim işte halk oyunları bilen ama dedim halk oyunları oynamayacağız. Sadece kamera gördüklerinde çekinmemeleri gerekiyor dedim. Hı-hı. Eş dost arkadaşı toplar mısın? Böyle taş çatlasın 10 kişi olsak yeterli dedim.
0: Evet.
1: Sen tarih söyle yeter dedi. Hı-hı. Ve geldiler, dedim ki hadi hep beraber çekelim. Hı-hı. Sonra yiyelim içelim, keyfimize bakalım. Hakikaten öyle de oldu canla başla. Benim işime kendi işi gibi sahiplendiler.
0: Evet.
1: O denle çalıştılar. Hatta klibin ikinci yarısında böyle komik de bir görüntü var. Yar bahçeye girdin mi diyorum. Evet, o sırada evet. Doğancığım giriyor. Doğan da dönem arkadaşım.
0: Evet.
1: Orada yönetmen diyor ki bence diyor en yakışıklısını seçmelisin. Diyorum ki ya hepsi çok yakışıklı. Benim için diyorum hiçbir önemi yok. Hı-hı. Ama diyorum en komiğini seçmem lazım. Böyle iri iri gözleriyle yar bahçeye girdim diyorum. Ya benim evime geliyor ama bana hayret eden bir görüntü var. Gerçekten arkadaşlık, dostluk iyi ki var.
0: Evet.
1: Okul çok şey kattı. Hı-hı. Eğitim Hı-hı. anlamında.
0: Kesinlikle.
1: Fakat dostlukları çok çok daha büyük. Hı-hı. Hepsine sizlerin huzurunda tekrar teşekkür etmek istiyorum.
0: Biz de sizinle birlikte teşekkür ederim. Şöyle, çünkü hani bir türkü, bir şarkı ya da bir eser ne kadar güzel olursa olsun, onu böyle hani içten okumak, o duyguyu karşı tarafa geçirmek ve bunu bir de kliple tamamen samimiyetle yapmak. Çünkü son günlerde artık eskiyi özler olduk, samimiyeti, gerçek dostlukları özler olduk. Ben mesela baktığımda o kadar samimi bir ortam geliyor ki, hani insanın izledikçe izleyesi geliyor, kendini o ortamda bir yer edinmiş hissediyor. Gerçekten emeği geçen herkese biz de teşekkür ederiz. Böyle güzel eserleri birlikte, bu güzel projelere imza attığınız için A'dan Z'ye herkesin eline yüreğine sağlık efendim. Şimdi Ebru
1: çok,
0: Hanım,
1: çok teşekkür ederim.
0: Sizinle sohbet etmek çok güzel, çok keyifli. sohbete doymuyorum. Enerjiniz de çok yüksek. Bu arada benim enerjim bu kadar değildi. Siz alo deyince bir böyle hafif volt verdiniz bana. Enerji voltu ise çok teşekkür ederim. Şimdi teşekkür sizden nacizane isteğimiz olacak. Hazır sizi telefonda bulmuşken, bu yoğunluğunuzda bize zaman ayırmışken efendim. Acaba diyorum, dinleyicilerimiz de sesinizi duymak için sabırsızlanıyor. Çok eminim şu anda önümde aşırı yüklü mesajlar var. Birkaç eser rica edebilir miyiz acaba sizden?
1: Tabii ki çıplak sesle söyleyeceğim ve bir enstrüman eşliğim yok.
0: Evet.
1: Kısa kısa birkaç eser söylerim. Keyifle söylerim Merve Hanımcığım.
0: Tamam, o zaman ben mikrofonu tamamen size bırakıyorum efendim. Pür dikkat, heyecanla sizi dinliyoruz. Buyurun lütfen.
1: Çok teşekkür ederim. Bir Malatya türküsü söyleyeyim ben. Çiçekten harman olmaz diyeyim.
0: Buyurun lütfen.
1: Çiçekten harman olmaz, yar derde derman olmaz.

0: Çok teşekkür ederim Merve
1: Tutamadım kendimi. Buyurun lütfen.
0: bir türkü daha söyleyeyim o halde.
1: Lütfen. Dinliyoruz sizi.
0: Var mı sizin isteğiniz?
1: Sizden gelen her şey bizler için çok güzel. Ben tamamen size bırakıyorum efendim.
0: Tamam.

0: İki tane türküyü art arda bağladım Merve Hanımcığım. Biri Mahsuni'ydi, diğeri de bir
1: Evet.
0: besteydi.
1: Süperdiniz. Ebru Hanım, ben bu
0: Çok teşekkür
1: arada
0: ederim.
1: sanırım sessiz kaldığım en nadir zaman diliminden biri oldu. Gerçekten böyle beni alıp götürdü duygudan duyguya. O kadar güzel geçti ki şu anda çok güzel mesajlar var. Herkes size
0: Çok teşekkür ederim.
1: Telafer'den, Mendili'den, Dzhokhormato'dan, Altınköprü'den, efendim Kifri'den, Başkent Bağdat'tan o kadar çok güzel mesajlar geliyor ki herkes sevgilerini, selamlarını sizlere tek tek iletmemi istiyorlar. Birçok arkadaşımız bana şunu demiş. Demiş ki lütfen Ebru Hanım'a bizim yerimize ona tamamen Türkmence şu şekilde hitap et. Ebru abla seni çok seviyoruz. Necesen, inşallah iyisen. Ürergi ve sağlık. Hep yolu açık olsun. Sanırım anladınız. O kadar çok fark etmiyor
0: Tabii ki anladım.
1: sözlerimiz.
0: Tabii ki anladım.
1: Samimiyetle. Biri arkadaşımız da demiş ki çok sürekli mesaj atıyor. Lütfen Ebru Hanım'a söyleyin. Bir günde Kerkük türküsü söylesin. Çok isteriz dinlemeyi. Lütfen hatta bunu bir klip halinde de yayınlasın. Nacizane bir istek elbette ki.
0: Ben
1: Sesine çok
0: de çok
1: yakışıyor.
0: severim, çok isterim. Şöyle benim Türkmen eliyle tanışıklığım bir düğünde oldu.
1: Evet.
0: Çalıştığım bir orkestra vardı. İsmini söylememde bir sakınca var mı
1: Buyurun
0: Merve
1: lütfen.
0: Hanımcığım?
1: Hayır, asla yok.
0: Avantgarde Orkestra, çoklu solisti bir orkestra. Benim ilk orkestraya başlamama vesile olan da esasında Kerkükle hemşerilerimizdi. Şöyle düğün Türkçe pop

0: İşte Kerkük'lere bir jestimiz olsun. Onlar için diyor bir Kerkük türküleri söyleyecek biri olsun orkestrada. Bana ulaşıyor.
1: Evet.
0: Ve ben gittim şöyle işte ilk birkaç tane slow pop söyledi diğer solist arkadaşlar. Çok güzel, çok keyifliydi. Ben altın hızmayı söyledim. Yani o insanlar o kadar mutlu oldular ki birden kafayı çevirdiler, piste
1: Evet.
0: dolaşmaya başladılar. Kendilerinden bir parça bulunca toprak bu yüzden
1: Kesinlikle.
0: çok güzel.
1: Evet.
0: Ben kısacık bir Kerkük türküsü de söylemek isterim bu
1: Çok
0: arada.
1: isteriz çünkü çok istek var ama ben emrivaki yapmak istemedim. O yüzden
0: Aa, rica ederim. Olur mu öyle şey? Emir değil, ricadır bu.
1: estağfurullah. Buyurun efendim.
0: Kısacık söyleyeceğim. Kerkük'ten yola çıkak, gidah Erbil'e, Erbil'e. Kerkük'ten yola çıkak.

0: Muhteşemsiniz.
1: Türk Türkmeneli'ye selam olsun.
0: Efendim muhteşemsiniz. Burada
1: Teşekkür ederim.
0: özellikle de yoğunluk Kerkük'ten ama Türkmenelinin bütün köylerinden, kasabalarından o kadar güzel mesajlar geliyor ki keşke tek tek okuma fırsatım olsa. Ama ben mesajlarda iletmem gereken en önemli şeyi sizlere iletmek istiyorum. Böyle evimizin
1: Tabii ki.
0: kızı deriz ya, tam böyle evimizin kızı sanki bizim evimizden biri, ailemizden biriymiş gibi mesajları o kadar sıcak yazıyorlar ki size anlatamam. Birçoğu Türkmence yazıyor ve bol bol size selam gönderiyorlar. Allah diyorlar, bakın bunu çok güzel diyorlar. Biraz programa bağlanmadan önce hafif nazara geldik Ebru Hanım. Birkaç aksilik
1: Evet.
0: yaşadım ama atlattık onları. Şükürler olsun
1: Çok
0: bağlantımızda
1: şükür.
0: hiçbir sıkıntı yaşanmadı. Tam o arada ya Ebru abla gelsin olsun yayına bir şey olursa da. Bakın o derecede yani ve herkes diyor ki Allah annesine babasına uzun ömürler bahşetsin inşallah,
1: Amin.
0: saflansın özenlidirler. Ben de ailenize, anneniz babanız başta olmak üzere ve kardeşinize de sevgilerimi yollamış olayım efendim. Ne güzel
1: Çok
0: böyle
1: güzel,
0: bir aile
1: teşekkür ederim.
0: ortamından böyle evimizin kızı bizlere kazandırılmış. Gerçekten enerjisi, gönlü, kalbi o kadar güzel ki sizi çok seviyoruz Ebru Hanım. Keşke bunu daha fazla kelimelere dökebilsem, anlatabilsem ama eminim samimiyetimizden, yüzümüzdeki tebessümden, sesimizden bunu anlıyorsunuz diye düşünüyorum.
1: Tabii ki sesinizden, samimiyetinizden, içtenliğinizden ve ben de ailenizin bir parçası olmaktan çok
0: Kesinlikle.
1: mutluluk duyuyorum, çok gurur duyuyorum. Çok teşekkür ederim. Siz iyi ki varsınız. Sesimi ulaştırdığınız için iyi ki varsınız.
0: Bu biz.
1: Dinlediğiniz,
0: Evet.
1: heyecanlandığınız için, aksilikler için de ben duydum onu bu arada, dinliyordum yayına
0: Evet,
1: bağlanmadan
0: evet.
1: önce. Bol bol Ayetel
0: Aynı şekilde
1: Kürsi
0: demek ki hepimiz burada. Dinleyicilerim de bana yazmışlar. Mutlaka Ayetel Kürsi oku,
1: Felak oku, tabii
0: Evet,
1: tabii.
0: hepsini
1: Bunlar
0: yazmışlar.
1: çok önemli.
0: Arkadaşlar doğru diyorsunuz ama şu o dakika hani benim onu okuyacak fırsatım yok. Çözüm bulmaya çalışıyorum ama siz benim yerime okumuşsunuz. Ebru Hanım, güzel sohbetiniz, birbirinden kıymetli eserleriniz, samimiyetiniz için, yürekten gelen bu güzel sözler için çünkü tam böyle samimiyeti tamamen yansıttınız. Türkmen yurdu Kerkük'ten, Türkmeneli'den size sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Yolunuz, sesiniz, gönlünüz hep açık olsun. İlerleyen günlerde yeniden güzel çalışmalarınızı birlikte konuşmayı temenni ediyoruz efendim. Biz bir defa alıştık artık. Sizden vazgeçebilmem Evre
1: Ben de
0: Hanım.
1: sizden
0: Aa,
1: vazgeçebilmem.
0: çok tatlı.
1: Siz de çok
0: Ya bu çok
1: tatlısınız.
0: tatlıydı. Şimdi Ebru Hanım, bizim aslında bütün Türkmenlerin kendine özel lehçesi var. Elbette ki Türkiye'de olduğu gibi Karadeniz'dir, Ege'dir. Bizim de lehçelerimiz
1: Evet.
0: tıpkı onlar gibi çok farklı. Ama bir sabit lehçemiz var. Deri Ebru ablaya sele kurban olam özüne. Yani kurban olurum Ebru ablaya. Diri
1: Çok
0: söyle
1: teşekkür
0: Merve
1: ederim.
0: abla lütfen söyle. Sele bu arada adı Fatma diyor ki Fatma kurban olam özüne. Sesine kurban olam.
1: Fatma, ben de söyleyeyim. Fatma.

0: kurban olam özüne.
1: Allah itmezsin. Çok teşekkür ederiz efendim. Kendinize çok iyi bakın. Son sözü size
0: Siz de
1: bırakıyorum efendim.
0: kendinize çok iyi bakın. Çok teşekkür ediyorum. Benim için çok keyifli bir
1: Aynı
0: cumartesi
1: şekilde.
0: sabahıydı.
1: Aynı şekilde.
0: Tekrar Kerkük'ten Telafer'e, Bağdat'tan Kifri'ye, tüm Türkmen eline İstanbul'dan kocaman selamlarımı, sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Size iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür
0: Tekrar
1: ederim.
0: görüşürüz. Yeni çalışmalar yaptıkça siz madem ailenin kızıyım, Ebru'nun
1: Elbette.
0: alerjim tuttu. Ben bugün konuşamayacağım diyeyim. Arayın, ben seni ona göre
1: Ya
0: ayarlarım,
1: ne
0: planlarım.
1: güzel olur değil mi? Ne güzel olur. Sesimin Ebru Hanım şanssızlığıma bakın. Sesimin en kötü, enerjimin en düşük ama sizin bağlantınızdan sonra yükseldi. Olduğu gün benim bağlantım oldu. Yani şu an kendi kendimden nefret ediyorum.
0: Yok yok, hiç öyle değil. Siz nefret etseniz bile sizi yine çok sevecek bir sürü insan var, milyonlar
1: Teşekkür
0: var.
1: ederiz efendim.
0: Ayrıca Neşet Ertaş hep demiş ki kusur görenindir. Ben hiçbir
1: Evet.
0: kusur görmüyorum. Ne bir hastalık, ne bir enerji düşüklüğü. Mis gibi bir programdı benim için.
1: Muhteşemsiniz. Çok teşekkür ederim. O zaman size şöyle diyelim. Evimizin kızı Allah'a emanet ol. Özüme kayıt ol. Bir de inşallah görüşürüz.
0: İnşallah görüşelim. Tabii ki sizler de Allah'a emanet olun. Evinizin kızı olduğum için çok mutluyum.
1: Aynı şekilde iyi ki ailemizden birisin, iyi ki varsın. Hep de ol.
0: Sizler de öyle, sizler de öyle. Aile iyi ki var. Çok çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere, hoşça kalın. Efendim
0: Hoşça kalın.
1: ayrılamıyoruz. Hoşça kalın,
0: Ay
1: sizi çok
0: evet.
1: seviyoruz. Çok tatlı ya, iyi ki geldiniz. Çok şirindi şirin. Hoşça kalın Ebru
0: Çok
1: Hanım.
0: çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.
1: Selamlar, sevgiler. Evet efendim, Ebru Hanım'a çok teşekkür ederim. Gerçekten çok şirindi ya, şirin. Diyesem bağlıydı. Hakikati, özü o kadar şiriniydi ki. Hadi bu şarkıyı bir kez daha baştan dinleyelim. Sonra mesajlarınıza tek tek göz atmaya çalışacağım. Yine bir arkadaşımız sanki sesim çok iyi gibi günaydın yazmış. Günaydın efendim. Türkmen FM kadrosuna Merve Hanım. Sanırım Mumin. Mumin sensin değil mi? Efendim WhatsApp'tan telefon etmek istiyorsanız telefon açık artık bağlantım bittiği için rahat rahat telefon edebilirsiniz. 0770 131 34 61 telefon numarasıyla bana ulaşabilirsiniz. Güzel mesajları alıyorum. Nina gelmiş. Ninacığım şimdi Ebru Hanım'dan zaten istediğimiz hani ne olsun bizim için ne demadı? Ama sesi ne kadar güzeldi, değil mi? Hakikaten arı yerimizde. Bakın ben ne ettim. İndim anidir haz ederim eşlik edim. Tabii o sese karşı benim eşlik etmem büyük bir haksızlık, saygısızlık olurdu. Mikrofonumu kapattım böyle güzel eşlik ederdim. Bas arı yerimizde kalsın kimseye demem.

Evet, telefonlarınızı bekliyorum. Hadi bakalım, günü başlattık. Konular devam. Evet, benim Mumin Ebru Hanım ile sohbetinizi, muhabbetinizi bölmek istedim. Sessiz sessiz kenarda dinliyordum. Birçok arkadaşımız bu şekilde yazmış gerçekten. Sohbetinizi bölmek istemedik. Aman, telefon hiçbir şekilde çalmadık. Sevdiğini gördün mü? Yandım bir yar elinden. İndi güzel türkümüzü dinlerken ben hazırım. Ne dedik programın avalinde? Dedik ki biz okul dönemi başları yavaş yavaş artık görürüm sizi. Benimle erken nece güne başlısınız, nece birlikte güne günaydın derim. Bugün bir konum var, bir araştırma var. Onu hazırlayacağım, sizlerle paylaştım. Bugünkü araştırmam. Sizce çocuklar yılda kaç saat ders görüyor? Hadi bakalım, tahminleri alalım. Bu arada da güzel bir mani daha dinleyelim efendim.

Efendim bu arada 6. Dünya Göçebe Oyunları'nda Elif Avcı Türkiye'yi temsil ediyordu. Kıyafeti, samimiyeti, tatlılığı. Allah'ım Allah'ım ne tatlıydı. Oy verdiniz mi? Ben şahsen verdim. Bizim bütün aile verdi. En son oylamada ikinci sıradaydı. Dün takip edemedim açıkçası. Şimdi bir göz atacağım. Ama sosyal medyada yoğun bir ilgi vardı kendisine efendim. Başarılarının daim olmasını diliyoruz. Şimdi bugün konularımızdan bir tanesi okullarla ilgili. Ne dedik? Çocuklar yılda sizce kaç saat ders görüyor? Dünyanın farklı ülkelerinde öğrencilerin yıllık zorunlu ders süreleri dikkat çekiyor. En çok dikkat çekenler arasında Güney Kore 655 saat, Türkiye 720 saat, Amerika Birleşik Devletleri 974 saat. Bu arada efendim bizim ülkemizde de 705 saatmiş. Hani yıl içinde hiç fark etmiyoruz da böyle araştırma yapılınca bir dikkatimizi çekiyor değil mi? Ama size kendi görüşümü söyleyeyim. Mesela Türkiye'de daha inanın. Bir tık daha özellikle ilkokul ve ortaokul bana daha kolaydı. Şimdi kendi evlatlarımdan yola çıkarak ve kendimden yola çıkarak söylüyorum. Benim dönemimde şahsen ilkokul ve ortaokulda bu derecede yüklü ders yoktu. Ama Irak'ta dersler çok yoğun geçiyor. Bütün öğrencilerimize yeni bir dönem başlıyor. Başarı diliyoruz, uğur diliyoruz. İnşallah yine mutlu mesut şekilde, başarılı şekilde yılı bitirirler. Hafiften okul alışverişi başladı. Bugün bana çok nazar değdi ya. Ben böyle hissediyorum. Nazar mazar değil canım. Evet, şimdi bugünkü konularımızdan bir tanesi buydu. Telefonlarınızı biraz konularımı şöyle paylaştıktan sonra sizlere aktarayım, olur mu? Telefonlarınız biraz birkaç dakika bekleyecek. Birkaç, çok bekletmeyeceğim. Şimdi biz ne yaptık Perşembe günü? Size bir soru sordum. Dedim ki bunun açıklamasını cumartesi sabahı yapacağım. Şimdi Perşembe günü ben size ne sormuştum? Dedim ki hayatınız boyunca sadece tek bir uygulama kullanabilme hakkınız olsa hangisini seçerdiniz? TikTok, WhatsApp, YouTube, Instagram mı diye ben size sorumu sordum. Dedim ki cevabınızı aklınızda tutun, cumartesi nedenini açıklayacağım. Ve işte o gün geldi. WhatsApp sevenler neden WhatsApp'ı seçmiş olabilirler? WhatsApp demek iletişim demek. Yani siz iletişim olmadan yapamazsınız. Aile, arkadaş, iş, herkes, her şey sizin için WhatsApp demek. Doğru mu? YouTube diyenler, siz tek bir uygulama olsun ama içinde her şey olsun diyen ekiptensiniz. Müzik olsun, film olsun, tarif olsun, olsun da olsun. Doğru mu? Senden. Instagram diyenler için de meraklısınız, gündemi takip ediyorsunuz. Arkadaşlar, hikayeler, kim ne yapmış mutlaka bilmek istiyorsunuz. O yüzden Instagram'ı seçermişsiniz. Doğru mu? TikTok sevenler ise diyor ki sizin tek derdiniz var, eğlence. Efendim hangisi size doğru geliyor? Hadi yorumlayalım bakalım, buyurun. Size bırakıyorum. Bana soracak olursanız ben WhatsApp'ı seçerdim. Çünkü iş gereği sürekli iletişim halindeyim. Yani o olmazsa zaten işim yürümez, yapamam.

şanslar. Bir arkadaşımız mektup yollamış. Ersan Sorani. Selamun aleyküm, günaydın, nasılsınız? Biz çok iyiyiz, sen nasılsın Ersan? Umarım iyisinizdir, şükürler olsun. Feyruz'dan bir şarkı rica ediyorum. Bu şarkıyı Türkmen FM çalışanlarına, aileme, sevdiklerime, tüm dinleyicilere ve arkadaşlarıma armağan ediyorum. Çok teşekkür ederim. Herkese selam ve saygılarımı sunuyorum. Hepinize harika bir zaman geçirmenizi diliyorum demiş. Çok teşekkür ederim. Hay hay. Hemen hazır edeceğim inşallah. Bugüne tatlı bir şarkı bırakalım mı? Ebru Hanım'dan sonra biraz bu lafından şüphelendim. Çünkü o bütün tatlılıkları yaptı. Ama bu da çok tatlı değil mi? Sen çağırsan sevgilim kaça kaça gelerem. Sen çağırsan sevgilim uça uça gelerem. Başladı. Instagram, TikTok, Facebook, Facebook. Sakin olun bakın, Facebook. Yok vallahi, gündem umurumda değil, sadece güzel şeyler var. Aa öyle mi? Muhammed demiş ki Instagram. Viber diyenler var ama listede Viber yoktu. Modası kaldı mı onun? Okul grupları. Viber'de daha çok. Romeo demiş ki Instagram. Kuşkusuz şekilde Instagram. Tamam hanımlar sakin olun. Instagram. 0770 131 34 61 telefon numarasıyla bana ulaşabilirsiniz. İshak Bey güzel mesajlar yazıyordu. Bu arada Mustafa Erbilli, Merve abla, Elif Buse Doğan'dan bir şarkı isteyebilir miyim? Tabii ki seni çok özledim demiş. Mustafa ben de mesajını çok özlemiştim. Senle Nina'yı çok özlemiştim. Nina dedi ki ben sabahları kalkamıyorum. Ama bugün kalkmış. Hoş geldin güzellik. Evet Mumin sana borcum vardı. O borcu artık ödeşelim mi? Hangi şarkı borcuydu o?

okuyamam neden o Instagram'ı neden seçtiğini ama. Yok ben unutmadım ama hangi şarkıcıydı onu unuttum. Borcumun farkındayım. Ay yukarıda mesaj var, kopya çeksene.

Sezen Aksu, sen ciddi misin? Hemen hazırlayalım.

0: Yaşar Kervancı, günaydın, tebrik ederim sizi, başarılar dilerim. Çok teşekkür ederim efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sevgilerimizi, saygılarımızı yollayalım bütün dinleyicilerimize ve izleyicilerimize. Tatlı bir şarkıydı. Umarım beğendiniz. Şimdi arkadaşlar, bir listemiz vardı. Fakat listemizin dışına çıktık. Şimdi Snapchat eklendi. Facebook, Viber eklendi. Fatım diyor ki ben geldim. Gidiyor. Hoş geldin, sefalar getirdin. Ha, diyor ki Mustafa, Elif Buse Doğan'la telefon bağlantısı yapabilir misin? Elbette yaparız, kırmaz bizi. Elif Hanım hiçbir zaman beni özellikle de kırmıyor. Mutlaka bu ricanızı ileteceğim. Ebru Hanım'ı, evet, ilerleyen günlerde arkadaşlar tekrar yeni çalışmalarından dolayı yayınımıza bağlamayı düşünüyoruz. Şayet kendisinin zamanı olursa zaten yüreklerimize taht kurdu diyebiliriz. Bu arada şimdi Burak ve Kurtuluş, neden olmasın? Kendilerine ulaşmaya çalışırız efendim. İsteklerinizi ve dileklerinizi mutlaka yerine getirmeye elimizden geldiğince çalışacağız. Şimdi efendim ne yapalım? Bir Feyruz isteğimiz de vardı. Onu da birazdan hazırlayacağım.
1: Artık o da nadiren ya dedi.
0: Sezen Aksu, sen ciddisin.

0: Özel'den bir mesaj geldi bana. İyi yayınlar, sesini duydum. Çok mutlu oldum kardeşim demiş. Çok teşekkürler kardeşim. Bu mesaj günümü daha güzelleştirdi. Çok iyi bir kameramandır, meslektaştır, arkadaştır, dosttur. Rahmetli, değerli efendim tiyatrocularımızdan Aydın Kasap'ın oğlu Muhammed Kasap. Çok teşekkür ederim bu güzel mesajın için kardeşim.
1: Ya, bütün ışıklar gece indi ani.
0: Mumin, hiç böyle günaydın yazmana göre değil istek şarkın. Ama dinlemiş olduk. Bir kere söz verdik. Yani yapacak bir şey yok. Duygusal moda da geçsek yapacak bir şey yok. Efendim 0770 131 34 61 telefon numarasıyla bizlere telefon edebilirsiniz. Buyurun Mustafa Bey, dediniz ki Türkmence bir şarkı. Ben de hemen hazır ettim. Yunus Tütüncü'nün sesinden.

Bu güzel emojiler için hepinize çok teşekkür ederim. Çok tatlısınız, iyi ki varsınız. Özellikle Nina ve Nurhan'a. Çok çok teşekkür ederim. Nina, sen sabahları uyanamıyordun, hani nasıl uyandın? Tamam Mumin, ödeştik mi? Şimdi Soran kardeşimizin isteği vardı. Ersan Sorani. Onun için de bir Feyruz şarkısı hazırladım. Umarım gönlüne göre olur. 0770 131 34 61 telefon numarasıyla siz de bizlere ulaşabilirsiniz.

0: Evet, şimdi sıradaki istek şarkımıza geçelim. Kimseyi bekletmek istemiyorum efendim. Unuttuğum da varsa lütfen yazın. Hatta vermeye çalışayım. Şimdi bir divadır Feyruz. En sevdiğimiz şarkılardan bir tanesi.
1: البنت الشلبيه عيونها لبيه حبك من قلبي.
0: Günaydın, hayırlı sabahlar, güzel yayınlar. Ümit Kasapoğlu. Hoş geldin Ümit, nasılsın? İş başında güzel şarkılar dinliyoruz. Ve Gökhan Özen'den bir şarkı armağan etmek istiyorum. Bütün Türkmen Eli'ye gelsin, teşekkürler demiş. Emredersin. Hangi şarkısını istersin peki? Ben bir tane seçeyim mi? Deniz hoş geldin. Nurhan sen de hoş geldin. Mustafa hoş geldin. Nazlar sen de hoş geldin. Arkadaşlar herkese mesajını görüyorum. Aslıcığım hoş geldin.

bak ne diyor bak çok kötüsünüz. Diyor ki şarkını beğenmediniz, kısa kestik ama ödeştik ödeştik teşekkür ederim. Bak bak. Birazcık öyle olmuş olabilir, aramızda kalsın.

0: Şimdi ne yapalım? Diğer istek şarkımızı ben hemen bekletmeden vermek istiyorum. Çünkü isteklerimiz bayağı böyle yoğunlaştı. Şimdi Yakon Özen'in isteği var. Yine kafama göre sevdiğim. Ya klasikleri vardır ya, vazgeçemezsiniz. Onlardan bir tane verdim. İnşallah beğenirsin Ümit kardeşim. Sana da iyi çalışmalar diyorum. Özellikle de esnaf kardeşlerimize hayırlı, bereketli bir sabah diliyorum efendim. Allah rızkımızı açık etsin. Ay Nina diyor ki uykum kaçtı, telefonun sesini almayı unutmuştum. Belki de senin programına katılmak için Allah uyandırmış. Şükürler olsun.
1: Seninle aşk dilinden konuşmayı bilemedik şu üç günlük dünyada.
0: Şöyle bir fikir geldi arkadaşlar, beğenir misiniz? Diyor ki benim bir fikrim var, günlük bir konu bulalım, bütün dinleyenler ve siz o konu üzerine dedikodu yapalım, fikir alışverişi yapalım. Şimdi fikir alışverişi desen okey de, dedikodu yapalım.
1: Demek çabuk unutursun senin huyunu.
0: Sevsinler. Bu ayrılık. Çok tatlısınız ya, mesajlarınız çok tatlı. Efendim 0770-131-34-61 numarasına edebilirsiniz. Telefon edersiniz, mesajlarınızı yollayasınız.
1: Aramazsan arama, aramazsan arama, yar aramazsan arama. Zaten merhem olmasın sen benim gönül yara.
0: Böbrek yediğim sesimle.
1: Aramazsan.

0: Aslında bugün programı bir tık uzatacağım. Çünkü Facebook üzerinden yayınım kesildi. Bir sorun yaşadım. Sonrasında tekrar bağlandık. O yüzden bu sorundan dolayı biraz daha yayında kalacağım. Bugün sürem biraz daha uzun tutacağım. Haberiniz olsun. O yüzden isteklerinizi çabuk iletebilirsiniz efendim. Bekliyorum sizleri. Boş ver benden bilsinler. Demek çabuk. Bu arada ben de bakalım bugün sizler için hangi konuyu hazırlamışım. Şimdi eğer burçlar birer ülke olsaydı derken telefon bağlantımız var. Alalım. Alo.
1: Alo, selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam. Hoş geldiniz siz.
1: Hoş bulduk. Nasılsın ablacığım?
0: Çok iyiyim. Sen necesin?
1: Sağ olasın. Ali Benna'nın güzel şarkısını istedim. Bu güzel armağan olsun bu sabahlarda arkadaşlarımıza, bütün bizi dinleyenlere.
0: Başım gözüm üzerine. Adım nerede?
1: Adım Hüseyin Bulavazan.
0: Hoş geldi. Nereden telefonu yetsen bize Hüseyin?
1: Çakış'tan, Bulavaköy'den.
0: Baştan gözüm üzerine emredesen hemen hazır ederim.
1: Sağ olasın, memnun olsun. Armağan olsun sana da.
0: Teşekkür ederiz. Benden de sana armağan olsun. Telefonum beni çok mutlu etti. Hoşçakal.
1: Sağ olasın.
0: Evet efendim, bir Alimana isteğimiz de geldi ama ben bugünkü burçlarla ilgili konumu hemen sizlerle paylaşayım. Herkes pür dikkat dinlesin. Diyor ki burçlar birer ülke olsaydı hangi ülke olurlardı? Koç cesur, iddialı ve lider ruhlu olduğu için kesinlikle Amerika Birleşik Devletleri denilmiş. Boğa konforlu ve kaliteyi sevdiği için İsviçre olurmuş. İkizler meraklı, hareketli ve iletişim gücü güçlü olduğu için İngiltere olurmuş. Yengeç aile, ev, sofra ve sevdikleri için Türkiye'yi seçermiş. Aslan efendim gösteriş, ihtişam, mutlaka Kore'yi seçermiş. Başak Burcu Almanya'yı seçermiş. Düzgün, disiplin, plan ve detay sevdiği için. Terazi Fransa olurmuş kesinlikle. Bugün konumuz neydi? Burçlar birer ülke olsaydı. Diyor ki terazi estetik, sanat ve zarafeti sevdiği için ülke olsaydı mutlaka Fransa olurdu. Akrep eğer bir ülke olsaydı Rusya olurmuş. Yay Avusturya olurmuş. Oğlak Güney Kore olurmuş. Kova Hollanda olurmuş. Balık İtalya olurmuş. Şimdi eğer burcunuz bir ülke olsaydı size göre hangisi olurdu? Ben de bunu sizden sorayım. WhatsApp'a çılgın fikirler geliyor. Neden olmasın? Gülcan gelmiş. Gülcan Muhammed. Günaydın. Hayırlı hafta sonları dilerim canım demiş. Günaydın canım. Hoş geldin. Yardım başka. Bana senden başka çare bulunmaz. Gülcan kardeşinle seni çekiştiriyorduk o gün iyi yönde. Ali ile birlikte sohbet ediyorduk.

Evet, konularımız devam ederken bir isteğimiz geldi. Hemen isteğimizi bekletmek istemiyorum. Selam Ebru Gündeş'ten, sen Allah'ın bir lütfusun, rica etsem gülüm ben Nina demiş, seve seve hemen. Şifa bulsun seni. Gülcan nasılsın, nasıl gidiyor canım? DJ Gülcan, pardon, bakın. Ne güzel, bak merak ettim ne dediniz. Valla iyi şey dedik, dedim katılır yayınlarıma, dedi evet. Tamamen çok tatlı bir özlemdi. Evet, günaydın, nasılsınız, iyisiniz inşallah, biz çok iyiyiz. Adınız neydi? İkizler Burcu diyor ki ben kararsız kaldım, bilmiyorum.

0: İshak diyor ki Ebru bu şarkı ta içten vurdu. Öyle mi? Çok mu seviyorsunuz? Bazı şarkılar yeri çok özel hepimiz için. Güzel anılar hatırlatıyor bizlere. Bir arkadaşımız günaydın, nasılsınız, iyisiniz inşallah demişti. İsmini sordum. İstediğim bir şarkı var ise da baştan gözlerine. Men bir şarkı isteğimiz var. Yavaş yavaş ona da geçeyim. Bekletmeyelim efendim. Hüseyin arkadaşımız bize telefon etti. Ali Bey neden bir mani istenmişiydi? Hüseyin Bulavalı. Sena Armağan olarak gelsin. Mehmet Beyatlı. Hoş geldin Mehmet. Sefalar getirdin. Facebook üzerinden izlemek isterseniz programımızı efendim izleyebilirsiniz. Bir telefon bağlantımız var. Ben hemen alayım. Bir alo diyelim. Alo.
1: Alo.
0: Günaydın. Hoş geldiniz.
1: Isaac ben. İshak ben.
0: Evet. Sürekli yazıyorsunuz zaten programımıza. Hoş geldiniz. Sesinizi duyduk. Mutlu olduk. Nasılsınız?
1: İyi mersi. İyi. Burada nerede? Saat 2:30 gece herhalde. Gündüz olmuş. Yarın nasıl işe gideceğim bilmiyorum. Olsun.
0: Evet.
1: Şey iyi. Siz nasılsınız? Kerkük nasıl? Hepinize selam söylüyorum.
0: Çok iyiyiz. Gerçekten sesinizi duyduk. İyi oldu. Bayağı bir saat farkı varmış. Ama yine de böyle gönülden bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Mutlu oldum telefonunuza.
1: Yo, ben kendimi bir asker hissettim şimdi. Ben o şeyden moddan çıkmak istemiyorum.
0: Ne güzel.
1: İyi ki bu kanal var, iyi ki radyo var, iyi ki siz varsınız.
0: Olsun.
1: Ya, bu gece yatmam mı? Öyle direkt işe gideriz daha canlı canlı.
0: Tamam, beleyse Kerkük havasıyla işe gidesen inşallah bugün.
1: Çok oldu, 23 yıldır herhalde gelmemişim oraya, çok zor. Orayı
0: Allah
1: çok
0: kavuşturursun, Allah kavuşturursun. Şu anda nerede yaşıyordunuz tam olarak?
1: Şimdi ben normalde Manhattan'da da şeyim, ikametim. Daha çok Chicago'da da bulunuyorum.
0: Evet.
1: İş icabıyla.
0: Gerçekten gurbet zor. Allah yardımcınız olsun. Eğer biz de bu güzel manilerle, bu sohbetlerle biraz onu, o gurbet özlemini giderebiliyorsak ne mutlu bize.
1: Ne mutenahi, ne mutenahi. Fevkaladinde, fevkinde. Ben çok zamanınızı almayayım. Belki
0: estağfurullah, olur mu
1: var.
0: Öyle şey?
1: Çok mersi Marva Hanım, çok mersi.
0: Çok teşekkür ederim bu samimi telefonunuza.
1: Herkese selam, bütün emeği geçen programa, kanala, karıştırıyorum İngilizce. Çok sağ olun.
0: Haklısınız, haklısınız, haklısınız.
1: Tamam, iyi günler size. Sağ olun.
0: İyi günler efendim. Ben de İngilizce olsaydı ne kadar konuşurdum. Ama kendisi de gurbette kaldığı için yine Türkçesini, Türkmencesini korumaya çalışmış. Sesinizi duymak beni çok mutlu etti. Her zaman güzel sesinizi duymak için telefonumuz hazır efendim. Yurt dışında olanlar özellikle bizim için daha... nasıl desem sizlere, daha farklı, daha özel. Sürekli onlarla böyle iletişimde olmayı seviyoruz. Çok kibar bir beyefendiydi. Kendisine tekrardan teşekkür ederim. Telefonunu eksik etmediği için. Efendim, Gülcan da demiş ki amin abim, Rabbim herkes ailesine kavuştursun inşallah. İnşallah.

Arkadaşlar bu arada ben sizi çözdüm. Benim programım erken başları ama siz güne geç başlısınız. İndiha istiren programı kapadım. Süremi açtım çünkü sürekli mesaj, yoğun istek geliri. Ben de haz etmirem sizi gövrünüzü kırın.

Evet, şimdi bakıyorum bir İsmail YK isteği var. Ben İsmail YK deyince aklıma en sevdiğim şarkılarından bir tanesi geliyor. Umarım beğenirsin Mehmet Beyatlı. Aa, yazmış da şarkının adını. Dur, seni mi kıracağım ya? Hemen değişirim. Dur bir dakika, şimdi gördüm, özür dilerim.

0: Şimdi ayrılmam şarkısını istemiş. Ben mesajına bir dakika sonra dikkat verdim, böyle bayağı mesaj geliyordu. Kusura bakmasın. İsmail Eka'dan ayrılmam şarkısını isterim. Arkadaşım Mustafa'ya armağan olsun ve bütün Kerkük halkına demiş. Hay hay.
1: Ayrılık sözlerine inan dayanamıyorum. Bak ilk defa dizlerinde.
0: Abla, balık hangi ülkeydi? Balık İtalya'ydı. Duygusal, sanatsever ve güzelliği sevdiği için kalbiyle yaşayabilirmiş. Eğer burçlar bir ülke olsaymış, balık İtalya olurmuş.
1: Beni senden.
0: Sayın müdürüne rica etsek program onda başlasın, biz de kaçırmasak. Ricanızı kendisine ileteceğim efendim. Gülcan diyor ki şimdilik bir saat fark var Irak saatiyle aramızda. Ama önümüzdeki ay 2 saat olacak, ona göre program uzatılsın güzelim. Tamam arkadaşlar, bu konuyu mutlaka üstlere ileteceğim. Sizi kırmamaya çalışacağım. Ama şimdi bakın, İshak Bey bizi yurt dışında dinliyor. Peki o nasıl işe gidecek? Dengeyi korumak çok zormuş arkadaşlar bu konuda.

0: bir güzel dörtlük yazıbtı. Mehmet sen ara bunu sen bizimtin oxu. Mən Osmanlıca iyi oxuyabilmirəm. Haz etmirəm bir hata olsun. Güzel bir şekilde eğer istirsav oxuyasan lütfen sen telefon elə.
1: Beni senden ayırırsan bil ki can damarım kesilecek. Sen olmazsan canım
0: böyle bir anlaşma yapağın oğlu.

ama ben sesinden duymak istedim. Türkçe yazayım mı? Türkçe yazarsam bak okurum seve seve. Şimdi de okuyabiliyorum ama haz etmiren bir hata olsun. Sizlerin gönderdiği mesajlar çünkü benim için çok kıymetli.

Evet, sevgili eşim de Sultanım nasılsın yazmış. İyi diyelim, iyi olsun. Çok iyiyim, tempom gayet yerinde. Ayrılmayız Merve'den arkadaşlar. Küçük bir uzatma tekrar yaptım. Ha bakın, İshak Bey diyor ki ama bizde geç olur, 9 saat fark var. Ona haksızlık olur. Aşk oldu, bozulunca niyetler. Mehmet arkadaşımız bir dörtlük yazmıştı. Onu şimdi Türkçe yollayıptı. İnşallah hata yapmadan okuyabilirim. Ben bir yapıdan geldim. Semtten tapudan geldim. Pencere havuz açık idi. Yazuh kapıdan geldim. El ve ürel güve sağlık. Mehmet Beyatlı. 0770 131 34 61 telefon numarasıyla bizleri arayabilirsiniz. Gülcan nasıl gidiyor? Çok teşekkür ederim Nina. Mesajlarım beni çok mutlu ediyor. Samimiyetiniz. Sesinizi de duymak istiyorum. Bol bol yazın efendim.

Tam söyleyecektim şimdi. 10 dakika daha uzatırız diye şeften istek gelir. Efendim, siz dediniz ki müdürünüzle konuşun, biraz uzatsın. Ben de sizi kırmam, şayet kendisi de kırmaz eminim. Program saatlerimiz konusunda gerçekten bize çok destek oluyorlar. En iyisi için, en güzelini sunmamız için A'dan Z'ye bütün ekip destek oluyor efendim. Yeter ki sizlerin gönlü olsun. Ağzıma sağlık deyip de başım gözüm üzerine, reg ve sağlık, el ve sağlık senöde. Bir şarkı istenilmişti. Çok önceden, programa başlamadan önce bir arkadaşımız telefon etti. Dedi ki bir şarkı istiyorum, biraz duygusal, ama ben başka bir versiyonunu verdim bu arada. Esnafım, sizi dinliyorum, lütfen dedi ki bir Batsın Bu Dünya verir misiniz? Dedim vermeye çalışacağım. Çok güzel, diri.

Evet, güzel bir mektup gelmiş. Dir ki göze çaram. Yoktu hiç göze çaram. Harda bir Türkmen görsem, kör isem göz açaram. Ne güzel diri. Bir arkadaşımız şu anda sürüş halinde olduğunu şöyle diyor. Diyor ki arabadayım şu anda. Arap bir müşterim var. Diyor ki bir şey anlamıyorum. Ben de kanalı değiştirmem dedim. Bir Arapça şarkı rica edebilir miyiz demiş müşterisi. Neden olmasın? Evet. Şimdi ne yapalım?

Evet, siz benden şarkı istersiniz, biraz isyan dolu olur. Ben onu böyle başka bir versiyonla size dinletirim efendim. Sabahlarımız güzel geçsin, enerji dolu geçsin. Biz ne diyoruz Türkmen FM ailesi olarak? Biz diyoruz ki güne enerji, mutluluk, tebessüm, umutla başlayalım. Sohbeti muhabbet edelim, birlikte enerjimizi ortaya çıkaralım. Ama kendimizi duygusal moda sokmayalım diyoruz.

Şu anda bizleri dinleyen şoför arkadaşlarımıza ya da sürüş halinde olan bütün arkadaşlarımıza efendim sevgilerimizi iletelim. Dikkatli olalım, trafik kurallarına uyalım diyoruz. İyi sürüşler diliyoruz sizlere.

Bugün birbirinden güzel konular paylaştık. Bir telefon bağlantımız vardı, aldık. Hatta süremizi bayağı bir geçtik. Ama bugün istekler programımız yoktu. O yüzden ben de dedim ki bir denge sağlayayım. İnşallah sağlayabilmişimdir. Evet, güzel bir şarkı daha hazırladım. Mesajlarınızın yavaş yavaş son kez şöyle göz atıyorum efendim. Güzel bir dörtlük daha gelmiş. Desem sevirem sana, göz kızardasan canıma. Sana güzel selsiv, inan girer kanıma. Yüreğinize sağlık diyelim.

Arkadaşlar bu arada Facebook'tan yazanlar oluyor. Bugün dediğim gibi küçük bir sorun yaşadım. Facebook bağlantımız kesildi ama sonra tekrardan bağlantımız efendim gerçekleşti. İlginize çok teşekkür ediyorum. Mehmet Bayatlı diyor ki buraya geldim. Hoş geldin, sefalar getirdin Mehmet. Facebook'a da hoş geldin. Ben mutfakta şefim, sen programın sesi, birlikte güzel geçer her günün neşesi. Ben yemeklerimi yaparım, sen güzel insanlarımıza seslenirsin. Bizimle olan herkese gönülden hoş geldin dersin. Oo, bir tane de şefimizden gelmiş. Şimdi yavaş yavaş sonlara artık geleyim efendim. Hatır için dedik ama bazı kurallara benim de uymam gerekiyor. Şimdi Vissam Güzel Ses var. Ben son mesajlara Facebook'tan da şöyle bir göz atayım.

Diye ki dünyada insanı en mutlu eden iki şey yemek ve müzik. Öyle mi? Öyle mi düşünüyorsunuz gerçekten? Az önce bir telefon geldi, kaçırdım. Son kez telefon etmek isterseniz son 10 dakika içerisindeyim. 0770 131 34 61 telefon numarasına telefon edebilirsiniz efendim.

bugün radyolarını yeni açanlar için tekrar edelim. Bugün dop dolu bir gün geçti. Güne hava durumuyla başladık. Sohbeti muhabbet ettik. Sonrasında değerli bir sanatçımızı yayına aldık. Burçlarla ilgili konuştuk. Sizlere bir araştırma yapılmıştı. Ondan bahsettim. Bunun yanı sıra efendim okulların açılma dönemine yakın olduğu için yine dünya genelinde 5 ülke ele alınmıştı. İşte ders saatleri, onu da sizlerle paylaştım. Umarım çayınızı, kahvenizi, kahvaltınızı yaparken bizlerle güzel anlar, güzel dakikalar geçirdiniz diye temenni ediyorum.

Süper bir program oldu diye yazılmış. Çok teşekkür ederim sizlerin sayesinde. Unutmayın, biz bir aileyiz. Eğer bir şeyi güzel yapabiliyorsak bu birlikte yaptığımız içindir. Programı güzelleştiren sizlerin mesajları, istekleri, telefonları.

Yataktan önce kalkalım, sonra sıra kahvaltı yaparız gülüm. Gülcan henüz kalkmadı mı, uyanmadı mı? Sen çok erken uyanıyorsun. Öyle seziyorum. Çok çalışkan bir hanımefendi gerçekten.

diyor ki Gülcan, evet henüz hani tam anlamıyla uyanmadım. Tatil hem de İsviçre'de bir düğün var, gideceğim. Kendisi DJ'lik yapıyor. Bu arada Türkmen hanımlarımızdan ilk DJ kendisi. Öyle yazmış. O zaman sana kolay gelsin. İyi çalışmalar diyeyim sana. Gerçekten yorucu. Hem ev hanımı olmak hem çalışmak yorucu. Fakat bir o kadar da güzel. Hanımların verimli olması, bunu istemesi gerçekten çok güzel. Hanımlara da çok iyi geliyor. Şayet ben kendim evde oturduğumda mesela çalışmadığım dönemlerde gerçekten sıkıldığımı hissediyordum. Hanımlara çalışmak iyi geliyor. Çok yorucu ama yine de güzel.

Şarkı Felekti bu oyun, Şarkı Felekti, bir gün geri dönerim bu dünya Şarkı Felekti. Şekerden şeker ister, şekerden Cemalı Aydan Şirin, sözü baldan şekerden. Okuyabildim mi? Çok hızlı mı okudum? Ne oldu? Evet efendim, Horyat şiir deyince özellikle de edebiyatçılarımızı alıyoruz son günlerde. Size de böyle bir Horyat dörtlük yazma geliyor isteği, çok mutlu oluyoruz. Efendim ben süremi aştım. Bu cumartesiye sizlerle başladığım için çok mutluyum. İlginize, mesajlarınıza, telefonlarınız için çok çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Şimdilik hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın. Rabbim gönlünüze göre versin inşallah. Allah'a emanet olun. Radyonuzun başından ayrılmayın lütfen. Çünkü çok dolu dolu bir yayın sizleri bekliyor. Benden bu kadar. Her zaman olduğu gibi ne diyorum? Allah nasip kısmet ederse yarın aynı saatte, aynı adreste sizlerle buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok çok çok seviyorum.

Sabahları ne dinlesem diye düşünmeyin. Türkmen FM sabah programlarıyla enerjinize enerji katmaya hazır. Dinlemede kalın.

radyosu her an, her yerde seninle. 90.1 En iyi anılar radyoda başlar. Türkmen FM 90.1. Radyonu aç, ruhunu besle. Türkmen FM 90.1.

her an, her yerde seninle. 90.1 En iyi anılar radyoda başlar. Türkmen FM 90.1. Radyonu aç, ruhunu besle. Türkmen FM 90.1.

Programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Türkmen FM Kerkük frekansımız 90.1.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Petrol Bakanı Basım El İbadi, benzinde yaşanan sıkıntının giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Milletvekili Yasir İskender, yarın yapılacak parlamento oturumunda trafik kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin tasarının ilk okumasının yapılacağını açıkladı. Federal Polis Komutanlığı, Bağdat ve Meysan'da çeşitli suçlardan aranan 27 zanlının yakalandığını açıkladı. Irak Milli İstihbarat Teşkilatı, Bağdat'ta kaçırma ve şantaj olaylarına karıştığı belirtilen yabancı uyruklu 10 kişiden oluşan suç şebekesini yakaladı. Bağdat'ın batısındaki Ebu Gureyp ilçesinde tehlikeli bir terörist yakalandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed El Nahyan'la telefonda görüşerek ikili ilişkiler ve bölgesel ve uluslararası konuları ele aldı. Türkiye Savunma Bakanı Yaşar Güler, Tahran'la Washington arasındaki savaşı sona erdirmek için yoğun diplomatik çabalar yürüten Pakistan'la Türkiye'nin yakın koordinasyon ve istişare içinde olduğunu belirtti. Birleşmiş Milletler, dünyanın 2030'a kadar tehlikeli küresel ısınma eşiğini aşacağını belirtti. Amerika Başkanı Donald Trump, hali hazırda Hürmüz Boğazı'nda deniz mayını bulunmadığını iğneledi. Amerika Dışişleri Bakanlığı, Irak'a tahmini değeri 150 milyon dolar olan Bell 412 helikopterlerin olası satışına onay verdi. Hark Adası'ndaki İran petrol tankeri Amerika'nın füze saldırısına uğradı. İsrail'in Lübnan'ın güneyinde Sur ve Nebatiye bölgelerindeki 5 beldeye düzenlediği hava saldırılarında 3 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı. Ukrayna Acil Durumlar Servisi, Rusya'nın Mykolaiv kentindeki bir alışveriş merkezini İHA'larla hedef alan saldırısında 2 kişinin yaralandığını açıkladı.

0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizinmiş.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

مطلقة جلسة.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsın.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
3: Türkmen FM sizinle.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

0: bakma nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
3: Türkmen FM sözünle.

0: قد حلو من تبدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.
2: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Petrol Bakanı Basım El İbadi, benzinde yaşanan sıkıntının giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Milletvekili Yasir İskender, yarın yapılacak parlamento oturumunda trafik kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin tasarının ilk okumasının yapılacağını açıkladı. Federal Polis Komutanlığı, Bağdat ve Meysan'da çeşitli suçlardan aranan 27 zanlının yakalandığını açıkladı. Irak Milli İstihbarat Teşkilatı, Bağdat'ta kaçırma ve şantaj olaylarına karıştığı belirtilen yabancı uyruklu 10 kişiden oluşan suç şebekesini yakaladı. Bağdat'ın batısındaki Ebu Gureyp ilçesinde tehlikeli bir terörist yakalandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed El Nahyan'la telefonda görüşerek ikili ilişkiler ve bölgeselle uluslararası konuları ele aldı. Türkiye Savunma Bakanı Yaşar Güler, Tahran'la Washington arasındaki savaşı sona erdirmek için yoğun diplomatik çabalar yürüten Pakistan'la Türkiye'nin yakın koordinasyon ve istişare içinde olduğunu belirtti. Birleşmiş Milletler, dünyanın 2030'a kadar tehlikeli küresel ısınma eşiğini aşacağını belirtti. Amerika Başkanı Donald Trump, hali hazırda Hürmüz Boğazı'nda deniz mayını bulunmadığını yineledi. Amerika Dışişleri Bakanlığı, Irak'a tahmini değeri 150 milyon dolar olan Bell 412 helikopterlerin olası satışına onay verdi. Hark Adası'ndaki İran petrol tankeri Amerika'nın füze saldırısına uğradı. İsrail'in Lübnan'ın güneyinde Sur ve Nebatiye bölgelerindeki 5 beldeye düzenlediği hava saldırılarında 3 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı. Ukrayna Acil Durumlar Servisi, Rusya'nın Mykolaiv kentindeki bir alışveriş merkezini İHA'larla hedef alan saldırısında 2 kişinin yaralandığını açıkladı. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, Yemen'in Taiz vilayetinde çatışmaların şiddetlenmesinin ardından iki günde 1790 ailenin yerinden edildiğini açıkladı. Çin'in Changjiang bölgesinde meydana gelen toprak kaymasında en az 10 kişi hayatını kaybetti. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın efendim.
1: Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.
3: الأخبار من راديو تركمان FM الفضائية. وزير النفط باسم العبادي يؤكد على العمل لمعالجة النقص الحاصل في مادة البنزين، مشيرا إلى أن شحنات من البنزين ستصل قريبا للعراق. النائب ياسر اسكندر وتوت يؤكد أن جلسة مجلس النواب المقرر غدا الأحد ستشهد القراءة الأولى لتعديل قانون المرور. قيادة الشرطة الاتحادية

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

0: Walkman nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizinmiz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsın.

Evet değerli dinleyicilerimiz, hayırlı akşamlar, hayırlı vakitler dilerik sizler için ve bütün insanlarımıza ne diyelim? Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz İstekler programına. Bugün sunmakta ben Lina Cömert, saygı selamımı kabul eden değerli dostlarımız. Buradan bütün hanımlarımıza, beylerimize ve çocuklarımıza, yaşlı insanlarımıza, gençlerimize hayırlı, mutlu akşamlar. Evet değerli dinleyicilerimiz, yurt dışında bulunan bütün insanlarımıza onları da hayırlı, mutlu akşamlar, iyi vakitler diler sizler için. Allah bütün insanlarımızı saklasın, özellikle de Kerkük'te bulunan bütün Türkmenlerimize ne diyelim? Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Evet değerli dinleyicilerimiz, necelsiz? İnşallah iyisiz. Bir gün hava durumu çok sıcaktı. Sabahtan dışarıdaydım ve bunu hissettim değerli dinleyicilerimiz. Ve ondan sonra da hava durumuna da baktım. Hava durumu 41 derece Kerkük'te değerli dostlarımıza diyelim. Çok sıcaktı bugün. Allah bütün insanlarımızın yardımcısı olsun. Ve özellikle de şoför arkadaşlarımıza saygı salamımızı gönderirik. Allah su rızkımızı artırsın ve saklasın sizleri diyelim. Değerli dostlarımız, dilerseniz ve eğer hazır iseniz gidelim hemen programımız başlasın ve açılış şarkımızı alalım. Özellikle de bu açılış şarkısı kimlere armağan ederim özünü? Tabii ki de bütün dinleyicilerimize, bütün davamlı arkadaşlara armağan olsun. Ve eğer isterseniz bizlerle katılmak, numaramızı hatırlatım sizlere. Numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla katılabilirsiniz. Dilerseniz bir daha tekrar edeyim, 0770 131 34 61 numarasıyla bizlerle katılabilirsiniz ve aynı numara üzerine WhatsApp yoluyla da mesaj gönderebilirsiniz bizler için değerli dinleyicilerimiz. Ve buradan bütün beylerimize ne diyelim, sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bazı insanlarımız var arabada, onlara da saygı salamımızı gönderelim. Dilerseniz hemen açılış şarkımızı dinleyelim. Bu açılış şarkısı sizlere armağan gelsin. Hareketli bir şarkıdır değerli dinleyicilerimiz. O zaman radyomuzun sesini verelim ve eşlik yapalım bu şarkıyla. Çabuk.

şarkımızı çalan değerli dostlarımız. Bir daha sizlerle olacağız ama bu şarkıdan sonra. Burası Türkmen FM Uydu Radyosu.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük. Sizlerden güzel açılış şarkımızı dinledik. İnşallah beğendiniz özün değerli dinleyicilerimize diyelim. Ve bir daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Evet değerli dinleyicilerimiz, ilk katılan iman arkadaşımız yazıp bizler için merhabalar, nasılsınız? Bizlere çok teşekkür ederiz. İnşallah sen de iyisin arkadaşımız yazıp çok güzel bir şarkı verdiniz, açılış şarkısı. Teşekkür ederiz sana. Buradan bir şarkı isteyip de zavukumuz olsun, armağan edip gözüm bütün dinleyicilere ve sağ olun, var olun yazıp da biz teşekkür ederiz senin katıldığı için bizlerden değerli dinleyicilerimiz. Programımız en güzel şekilde devam edir, dilerseniz bu şarkını bütün dinleyicilere ve iman arkadaşımız armağan olsun.

0: Ve değerli dinleyicilerimiz, bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik. İnşallah beğendiniz özünü ve bir daha mutluluklar.
1: Bana yaptıklarına şeytan pes diyor.
0: Hani der... Hemen bir telefon bağlantısı alalım. Alo, buyurun.
2: Alo, merhaba, mutlu akşamlar, nasılsın? İyi mi Nil abla?
0: Teşekkür ederim, sen inşallah iyisin.
2: Sağ olasın, tabii ben vasıtıyla ben Hasan Koryalı.
0: Beli tanıdım, hoş geldin, sefalar getirdin. Necesen inşallah iyisin. Saygı salamımızı gönderdik
2: sağ
0: sana.
2: Sağ olasın, var olasın, tabii İbrahim Dalsasas'ın Mabibabi şarkısını dinleyiniz. Sevgilerimize ben armağan edersen.
0: Tabii ki de, sen armağan olsun. Sen kimler armağan etsin şarkını?
2: Tabii Ermağan'dan evvel bir saçma şairim de var. Ermağan edebilirim.
0: Beli buyurun, ecdağın seni. Buyurun.
2: Beklerim anı.
0: Beli.
2: Ziran. Beklerim anı. Cevul oyara kurban. Yolda durar. Beklerim anı. Tabii Ermağan olsun bütün çarşık halkına.
0: Beli.
2: O programın sunanı Ermağan olsun. Bütün programın devamlı arkadaşlarına. O bütün Türkmenlere. O bütün benim sesim dinleyenlere teşekkürler. Sağ olu var olun.
0: Biz teşekkür ederiz seninle katıldığı için bizlerden. Evet değerli dinleyicilerimiz. Tabii ki de programımız sizlerle devam eder. Güzel şarkılarımızı hep beraber dinleriz. Ve bütün değerli dinleyicilerimize ne diyeyim? Siz de katılın bakalım. Sizi üstteki şarkı uzun olacaktır. Kimler armağan edeceksiniz?

Bir daha sizlerle olduq, değerli dinleyicilerimiz. Buradan elimize bir ayrı mesaj ulaşıp demen oxuyağın, sizler için özünü baxağın, kimden gelipti, fazla arkadaşımız yazıp, merhabalar, nasılsınız? Bizlere yıq teşekkür ederiz. İnşallah sen deyilsin. Yazıb Lina Hanım, iyi akşamlar dilerik sizler için. Teşekkür ederiz. Sana da iyi akşamlar, iyi vaxtlar ve Allah bütün beylerimizi korusun. Yazıbdı sıradaki şarkını özellikle de eşime ve Musala səntində bulunan bütün beylərə, hanımlara və əfəndilərə armağan gəlsin deyibdir. Sağ olasan, katıldığı üçün bizlərdən dəyərli dinicilərimiz. Tabii ki də proqramımız sizlərlə davam edir. Güzel şarkılarımızı hep beraber dinləyirik. İnşallah sizlər də bəgənəsiz. Dilərsə öz gidəğin, güzel bir şarkı dinləyəğin. Özəlliklə də arkadaşımıza armağan olsun. Dəyərli dinicilərimiz, bu şarkıdan sonra bir daha sizlərlə olacağız. İmparatorun səsindən olacaqdır şarkımız.

Kimin yarı? Bu gelen kimin yarı? Evet değerli dinleyicilerimiz, Brator'un sesinden bu güzel muhteşem şarkımızı dinledik. Ve buradan bakalım arkadaşımız ne yazıp bizler için ve hangi şarkınız tri bizlerden değerli dinleyicilerimiz. Arkadaşımız yazıptı. Selamu aleykum. Mesel khair şlonkum zeynin inşallah. Atlıb uğniyet. Fadıl Şakir. Yahyatul ruh. Ehdihel kader. Türkman FM. Ve aydan el ahli ve ahbabi. Ve cemiyel müstemeyin ve azdiqai. Eşkürküm. Ehtirami lütcemiye. Etemenna lekum avukat cemile. Akhukum. Ersan Sorani. Ersan arkadaşımız teşekkür ederek katıldığı için bizlerden. Diler sağız gidağın. Hemen bu güzel şarkımızı dinleyin. Fadıl Şakir'in sesinden olacaktır değerli dinleyicilerimiz. Bir daha iyi vakitler dilerim sizler için. Mutlu vakitler bütün dinleyicilerimiz için. Bu şarkıdan sonra hemen sizlerle olacağız.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha sizlerle olduk. Buradan yeni arkadaşımızdan bakalım ne yazıp bizler için bir mesaj gönder, bakalım ne yazıptı ve hangi şarkını istir, kimlere de armağan edir şarkını. Buradan arkadaşımız yazıp bizler için kolay gelsin, güzel bir yayın dileri bizler için. Teşekkür ederiz sana arkadaşımız yazıp. Ayrıca çok güzel bir enerjiniz var. Çok teşekkür ederim senden ve inşallah buradan bütün dinleyicilerimiz için güzel, mutlu vakitler dilerim. Güzel vakitler inşallah geçirdiniz bizlerle. Tabii ki de bir saat boyunca sevgiler programıyla sizlerle olacağız. İnşallah bu bir saat boyunca güzel bir şekilde vaktimizi geçirdik. Sevdiklerimiz şarkılar dinlerik ve aynı vakitte sevdiklerimiz kişilere de armağan ederek özünü. Buradan bir şarkı isteyip de adını yazıp bizler için. Bu şarkıdan rica edip bizlerden yazıp. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz sana arkadaşımız. Katıldığı için bizlerden saygı selamımız var sana. Ve inşallah sen de güzel mutlu vakitler geçirsen bizlerle. Dilerse özgüdağın hemen arkadaşımızın şarkısını dinleyelim. Bakalım sözlerin olacaktır. Ve değerli dostlarımız, Nin arkadaşımıza armağan olsun.

0: Evet değerli dinleyicilerimiz güzel şarkımızı dinledik ve buradan Mustafa ve Ahmet'ten bir mesaj geldi bizler için. Yazıptı mesela خير من altın kopri ahla mesa ehdiha ilkum arid ugniyet İbrahim Tatlıses. Ve yazıptı çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz senden katıldığı için bizlerden ama İbrahim Tatlıses'in sesine bir güzel şarkı verdik. O zaman ne diyelim? Sıradaki şarkı sana armağan olsun. İnşallah ve gene sen özün arkadaşımız ve Altın Köprü'de bulunan tabii ki de bütün insanlarımıza armağan ederiz şarkını. Dilerse öz gidelim, bakalım hangi şarkı olacaktır. Değerli aziz dinleyicilerimiz, Altın Köprü'de bulunan hanımlarımıza, beylerimize armağan olsun. Dilerse öz hemen gidelim, bu güzel şarkımızı dinleyelim.
1: Geceyim hep bir gündüzüm, bir geceyim hep. Hiç inanmadım biteceğine, beni böylesi uçuruma iteceğine. Yazmasaydın sileceğine.

Burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Eğer isterse Türkmen FM Uydu Radyosu'nu dinlemek tabii ki de 90.1 frekansıyla dinleyebilirsiniz. Yayınımız Kerkük'tendir. Değerli dinleyicilerimiz, eğer isterse bizlerle katılmak, bir daha numaramızı hatırlattım sizlere. Evet, numaramız 0770-131-64-61 numarasıyla katılabilirsiniz. Bir daha tekrar edeyim, 0770-131-64-61 numarasıyla bizlerle katılabilirsiniz.

0: Evet değerli dinleyicilerimiz, bir telefon bağlantısı alalım. Alo, buyurun.
1: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam, necesin?
1: İyi akşamlar.
0: Teşekkür ederim sana. Hayırlı akşamlar dilerim.
1: Allah, sen de radyonun gülüsün.
0: Teşekkür ederim. Adı neydi?
1: Allah razı olsun. İmran Musalla.
0: Hoş geldin, sefalar getirdin.
1: Hoş bulduk. Bir mani sizin rahmetli Haban'ın.
0: Emredesin. Kimler armağanıysan şartını?
1: Bizim Sereydi Musalla Ali'ye.
0: Tamam.
1: Muayyet Şa'ir abi, ustadımız Muayyet abi.
0: Bəli, bəli.
1: Bütün mert düşmanlara.
0: Teşekkür ederim senden. Katıldığı için bizlerden.
1: Allah Allah bizim bu karakterimizi her vakit şey görsün inşallah.
0: Amin amin. Allah sizlerde saklasın. Güzel sesleri dinleriz.
1: Bir güzel havasıdır. Güzel o şey yüzden.
0: Tamam emredesen, tamam, teşekkür ederim
1: sana. Allah razı olsun. Sağ ol. Sağ ol.
0: Teşekkür ederim. Katıldığı için bizlerden ve aynı vakitte buradan bütün beylerimize, özellikle de Musalı sentinde bulunan bütün beylerimize saygı selamımızı gönderirik. İnşallah mutlu güzel vakitler sizler de geçirsiniz bizlerle. Evet değerli dinleyicilerimiz, programımız devam edelim. Ve buradan bakalım kim daha katılacaktı bizlerle.

Evet değerli dinleyicilerimiz, dilerseniz giderin bir güzel şarkı dinleyin. Havan sesinden olacaktır. Özellikle de bütün Türkmen bölgelerine armağan olsun. Değerli dinleyicilerimiz, tabii ki de saygı salamımızı gönderdik. Tel Aviv'de bulunan insanlarımız aynı vakitte yurt dışında ve bütün Türkmen bölgelerinde, Altınköprü'de olsun, Duz'da olsun değerli dinleyicilerimiz, Küfrü'de olsun, bütün bölgelerde saygı salamımızı gönderdik sizlere. Dilerse özgü dağın güzel şarkını dinleyen, özellikle de arkadaşımıza armağan edin özünü. Ve iyi ki telefon etti bizlere ve bu güzel sesi dinledik. Ve sevdiğim bir şarkını verdim sana. İnşallah sen de ve gene sen.

Ah yarın elinden eve değerli dinleyicilerimiz bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik inşallah arkadaşımıza diyelim. Beğendi özünü ve değerli dinleyicilerimiz tabii ki de programımız devam ediyor.

0: Həmən bir mesaj oxuyağın sizler için baxağın arkadaşımız nedir? Buradan söz göndərir bizler için. O zaman hep beraber arkadaşımızın səsini eşidəyin.
1: Selamun aleyküm. Axşamınız xeyirli olsun. Nəzərsiz, eysiz inşallah. Zəhmət olmasın. Neşə Qaravucaqdan bir şarkı istirdim. Damar olsun diyağın. Allah razı olsun sizden. Parmağını edirəm bütün izahədə çalışanlara. Bir de Kərkük xalqına, bir de sizlere, bir de Musalla mantıqasına. Saygılar, hürmetler, iyi akşamlar.
0: Çok teşekkür ederiz senin arkadaşımız. Tabii ki de bu güzel sözleri gönderirsen bizler için. Neşet Qaravucaqın sesinden. Damardan bir şarkı isteyipti bizlerden. O zaman bir güzel şarkısını seçeğin. Ve tabii ki de ben de şarkılarını çok severim. Ve özellikle de arkadaşımız Azgar Denimark'tan katıldı bizlerden. Saygı salamımız var bir daha. Ve inşallah güzel vaxtlar inşallah geçirsen bizlerle. Değerli az dinleyicilerimiz programımız tabii ki de sizlerle devam edir. Saygı salamımızı bütün değerli dinleyicilerimiz için gönderirik. Dilerseniz gidelim hemen bu güzel şarkını dinleyelim. Özellikle de Azgar arkadaşımıza armağan gelsin. Ve değerli dinleyicilerimiz bu şarkıdan sonra hemen sizlerle olacağız. Bakalım kim katılacaktır. Ve buradan iyi vaxtlar, mutlu vaxtlar dilerik bütün insanlarımız için. Dilerseniz gidelim bir duygusal şarkı dinleyelim. Çoxdandan bir duygusal şarkı, eski bir şarkı dinlememişik. O zaman bu şarkıyla bırakım sizleri duygusal anlar.

Evet değerli dinleyicilerimiz, az bir süremiz kaldı. Yarın sizlere katılım üzerine değerli dinleyicilerimiz bakalım istek şarkımız ne olacaktır. Bu güzel şarkımızı dinledik inşallah beğendiğiniz özünü. Ve değerli az dinleyicilerimiz programımız tabii ki de devam eder. Buradan Selim arkadaşımız bir mesaj gönderdi bizler için yazıp merhabalar. Nasılsınız? Bizlere ayık teşekkür ederiz. İnşallah sen deysen. Sıradaki şarkının özellikle ailem armağan ederim. Özüm Bağdat yolunda bulunan bütün değerli dinleyicilere armağan olsun Lina Hanım. Sizlere armağan gelsin. Sağ olun, var olun yazıptı. Biz teşekkür ederiz katıldığı için. Bizlerden değerli az dinleyicilerimiz burası. Türkmen FM Uydu Radyosu ve bugün sunmakta ben Lina Cömert.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden. Güzel şarkımızı dinledik. İnşallah beğendiniz özünü. Değerli dinleyicilerimiz, buradan Ömer arkadaşımız yazıp merhabalar, nasılsınız? İyi akşamlar. Teşekkür ederiz, bizler iyiyiz. Buradan yazıp sıradaki şarkını özellikle de armağan ediremezsin arkadaşlarımız. Şu anda sizler dinleriz ve çok teşekkürler yazıp. Biz teşekkür ederiz sana arkadaşımız katıldığı için bizlerden. Değerli dostlarımız, dilerseniz hemen gidelim bu güzel şarkımızı dinleyelim. Özellikle de bütün dinleyicilere armağan olsun. Bu şarkıdan sonra bir daha sizlerle olacağız.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha sizlerle olduk. Bu güzel şarkımızı dinledik. Aman, unut her şeyi, aman, salla dertleri, aman. Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha sizlerle olduk. Buradan Bahar'ın arkadaşımız sadece yazıp merhabalar. Sana da merhabalar arkadaşımız. Hoş geldin. Mustafa Cuma'dan geldi bizler için. Teşekkür ederiz senden. Katıldığı için bizlerden değerli az dinleyicilerimiz. Programımız devam eder. Buradan Yasemin arkadaşımız yazıp merhabalar, nasılsınız? Altın Köprü'den katıldım. Sıradaki şarkının özellikle de aileme armağan ederim özünü. Ve Lina Hanım sizlere bütün Türkmenlere armağan olsun. Sağ olun. Var olun yazıptı. Biz teşekkür ederek katıldığı için bizlerden. Evet değerli dinleyicilerimiz, buradan inşallah güzel vakitler geçirsiniz. Güzel şarkılar inşallah dinlisiniz. Dilerseniz bu şarkını da armağan edeğin Yasemin arkadaşımıza ve Altın Köprü'de bulunan bütün hanımlarımıza armağan olsun.

Buradan Mustafa arkadaşımız yazıp merhabalar, nasılsınız, bizlere yık, teşekkür ederim, inşallah sen de iyisin arkadaşımız yazıp Erol buradan Yılmaz Erol'un sesinden bir güzel şarkı isteyipti bizlerde. Armağan edip tözünü bütün dinleyicilere, özellikle Delina Hanım, sizlere armağan olsun, ekibuz armağan gelsin ve sağ olun yazıptı. Biz teşekkür ederiz senin katıldığı için bizlerden. Değerli dinleyicilerimiz, son şarkımızı sizlerle dinleyeceğiz değerli dostlarımıza diyelim. O zaman hemen dilerse uz gidelim. Buradan şarkımızı dinleyelim ama programımız bu kadarıydı. Yarın saat 10.30'da sizlerle istekler programıyla olacağım değerli dostlarımıza diyelim. 10.30'da bekleyin bizleri ve katılın bizlerle değerli dostlarımıza diyelim. Buradan özüze iyi bakın. Kalın sağlıklı.

Ben yıldız sayarken sen rahat yap dur. En ucuz paraya aşkını sat dur. Aşkı sevdanı da gözden çıkart dur. Yaşım 14 iken zülfüm ağart dur. Aklımı aluda oyuncak et dur. Aklımı aluda oyuncak et dur.

Alan FM gün boyu sizinle. 90.1 her anınıza eşlik eden ses Türkmen FM. Günün en güzel anıları Türkmen FM'de devam ediyor.

0: ve her zaman sizinle. 90.1 Türkmen FM'le güne keyifle devam edin. 90.1
1: 7'den 70'e halkın sesi. Türkmen FM. Türkmen FM.

Programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Men FM gün boyu sizinle. 90.1 her anınıza eşlik eden ses Türkmen FM. Günün en güzel anıları Türkmen FM'de devam ediyor.

Radyosu her yerde seninle. 90.1 En iyi anılar radyoda başlar. Türkmen FM 90.1. Radyonu aç, ruhunu besle. Türkmen FM 90.1.

0: lokma nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1

0: Men efem gün boyu sizinle
1: 90.1
0: Her anınıza eşlik eden ses Türkmen efem Günün en güzel anıları Türkmen efemde devam ediyor

FM her an ve her zaman sizinle. 90.1 Türkmen FM'le güne keyifle devam edin.

bütün dünya tüm düşlerle çalgılarla. Bir tanem söyle canım, ne dilersen dile benden. İstersen dost olalım göklerdeki turnalarla, İstersen evlenelim davullarla surnalarla.

her an, her yerde seninle. 90.1 En iyi anılar radyoda başlar. Türkmen FM 90.1. Radyonu aç, ruhunu besle. Türkmen FM 90.1.

Kuşeli. Türkmen FM gün boyu sizinle. 90.1. Her anınıza eşlik eden ses Türkmen FM. Günün en güzel anıları Türkmen FM'de devam ediyor.

Mutfak her an ve her zaman sizinle. FM'le güne keyifle devam edin.

0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
1: Türkmen FM.

öpüyorum şu gördüm gördüm. Yarın varım sana sürgün. Beni bu yüzden öldür öldür. Yarını görmesin ömrüm ömrüm. Sen öpüyorum şu gördüm gördüm.

0: farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Başbakan Ali Ezzeydi, Kanun Devleti Koalisyonu Başkanı Nuril Maliki ile bir araya gelerek hükümetin tamamlanması gerektiğini vurguladı. Başbakanlık Ofisi, vatan girişimi kapsamında ilk aşamada 15 vilayette 216 binden fazla konut arsası hazırlandı. Altyapı çalışmaları yatırımcılar, bağışçılar ve katkı sağlayanlar tarafından ücretsiz yürütülecek dedi. Milletvekili Muhammed El Beldavi, kamu kaynaklarının kullanımını belirleyecek en önemli yasalardan biri olan mal varlıklarının geri alınması yasasının çıkarılması gerektiğini belirtti. Maliye Bakanı Falih Sarı, Bütçe Dairesi çalışma ekibine bütçe taslağının gerçekçi ve titiz esaslara göre hazırlanması talimatı verdi. Irak Merkez Bankası dolar kurunun yükseltileceğine ilişkin dolaşıma giren haberleri yalanladı. Göç ve Göçmenler Bakanlığı Suriye'deki Hol kampının tamamen kapatılmasının yaklaştığını, 21 bin kişinin geri dönüşünün sağlandığını ve herhangi bir güvenlik ihlali yaşanmadığını açıkladı. Petrol Bakanı Basim El İbadi, benzin açığının giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü ve Irak'a yakında yeni benzin sevkiyatlarının ulaşacağını açıkladı. Petrol Bakanlığı günlük 1 milyar 400 milyon standart fit küp kapasiteli gaz yatırımı için 4 projede çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Petrol Bakanlığı FCC ünitesinin devreye alınmasının ardından benzin ihraç edildiği yönündeki haberleri yalanlayarak şu anda Fall Oil ve Nafta, daha önce ise jet yakıtı ve kükürt ihraç edildiğini açıkladı. Irak petrol pazarlama şirketi SOMO, Basra'daki petrol sahalarından ham petrolün tankerlerle Suriye'nin Banyas Limanı depolarına taşınmasına imkan sağlayacak

Vaktınız hayırlı olsun, saygıdeğer Türkmen FM Uydu Radyosu'nu dinleyen dostlarımız, her hafta sizinle beraber olan Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan ve Türkmen Eylül'ün başkenti Kerkük'ten Edebi Sayfalar programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugünkü programı istekler üstüne olarak bir iki fıkra fazla eklemiştik. O yüzden bugünkü programı yalnızca biz size sunacağız. Ve programımızı kardeşimiz Hasan Biravçılı'dan alınan altı hoyratla başlatıyoruz.

çoban olsa, buhur koy çoban olsa, sürüye kurt yaklaşmaz çopanı çopan olsa.

Kur tufakı esas vur. Kur tufakı kem görmeyin çakkalı aldadı. Kur tufakı bağvan kurt geçen yolda getirdi kurdu tufakı.

Gün bakar ay halına, ok atan yay halına, çoban kurttan ortaksa sürünün vay halına. Yandırınca akıllar, yandırınca akıllar, elde kalı sakallar, kurt gelince kaçmağa, yer bulsun koy çakallar.

Evet sevgili dinleyicilerimiz, Hasan Biravçılı kardeşimizden bu altı hoyratı sizlere ithaf ettik. Ve dediğimiz kimin istekler üstüne olarak birkaç konu bizden istediler. O konuları sizlere teker teker açıklayacağız. Birinci konumuz, bizden istediler ki Altın Köprü hakkında bir hoyrat var mı yok mu eskiden? Yeni de tabii ki Altın Köprü şairleri hepsi Altın Köprü hakkında hoyratlarda, şiirlerde yazmışlar. Ama eskiden var mı ve Altın Köprü'nün hakkında neler diyebiliriz? Onu da bizden açıklamasını istediler. Altın Köprü hakkında evet eskiden bir hoyrat var. Diri köprüde orta yaka, köprüde orta yaka apar yağlığım yaka, ağ ciğerim kül oldu halva baka baka. Bu dörtlük ki folklordu. Neden bildik bu Altın Köprü üstünedir? Çünkü köprüde orta yaka deyince Altın Köprü'de üç yaka var. Yukarı, orta, aşağı üç yaka olduğu için orta yakanı deyince demek ki bu hoyrat, bu dörtlük Altın Köprü hakkındadır. Şimdi Altın Köprü nedir? Hara düşer? Onu bir açıklayalım. Bir kılavuz olsun. Hoyrat yazanlar bundan istifade edebilirler. Altın Köprü Kerkük ilinin Dibis ilçesine bağlı bir bucaktır. Kerkük Erbil karayolu ile demir yolunun üzerinde olan Altın Köprü Kerkük şehrinin kuzey batısına düşerek 44, Erbil'den ise 50 kilometre uzaklıktadır. 280 metre deniz seviyesinden yüksektir ve Kerkük ilinin en önemli bucaklarından sayılır. Aşağı ya da Küçük Zap kasabanın yukarısında iki kola bölünerek her kolu kentin bir yanından geçer. Böylece bir ada, yani cezire, böylece bir ada meydana gelmiş olur. Adada Orta Yaka denilen eski Altın Köprü kasabası bulunur. Doğu tarafındaki semte Salahi, batı semte de Tisin denilir. Semtler birer demir köprü ile Orta Yaka'ya bağlıdırlar. Zap irmağını geçmek için biricik yol olan bu köprüler eskiden kervanların buraya uğramak zorunda kalırlardı ve Altın Köprü'nün içinden geçerlerdi. Hatta Avrupalı seyyahlar o zamanlarda bu bucağı gezmiş ve yazmışlardı. Kasabaya Altın Köprü denilmesi hakkında birkaç halk tevatiri, yani ağızdan ağıza geçen halk tevatiri vardır. Ancak en sağlam yorum şudur. Irmağın yukarı koluna altın su denilirmiş. Üzerine köprü yapılınca Altın Su Köprüsü denilmiş. Ama bu deyim ağıza uzun geldiğinden Altın Köprü olmuştur. Osmanlı sultanlarından 4. Murat, Şah Abbas'a karşı 1639-1623 yıllarında, Şah Abbas ise 1629'da vefat eder ve yerine Şah Safi geçer ve savaş devam eder. Ve 1638'de Bağdat'ı Safavilerden geri aldı. Bu seferden önce 4. Sultan Murat Kerkük'e bir komutan göndermiş. O komutan Çerkes Hasan Paşa idi ki Safavi ordusu ile ilk savaşı Altın Köprü'de kazanmış ve Kerkük'ün geri alınmasına yol açmıştı. Tarihçi Abbas el-Azzawi, iki işgal altında Irak tarihi, yani Tarih-i Irak Beyn İhtilaleyn adlı eserinde diyor ki Sultan Köprü suyu geçmek için, Sultan Köprü suyunu geçmek için atıyla suya iner ve bu beyt şiiri söyler. Geçme namert köprüsünden, koy aparsın su seni. Yatma çakkal yatağında, koy yesin aslan seni.
Başka bir deyime göre 4. Sultan Murad'ın gönderdiği komutan Zab Irmağı üstünde köprü yapmakla dümük olur ve Safavilerle savaşa girmez. Sultan köprüye ulaşınca bu hale çok öfkelenir ve komutanı savaştan korkak biri diye adlandırır ve yaptığı köprüden geçmez. Bindiği atı suya sürer ve şu hoyratı diyer. Süsen'i, su gögertmiş Süsen'i, geçme namert köprüsünden, koy yaparsın Süsen'i. Bu anlatılanların ne kadar doğru olduğu henüz bilimsel bir bilgi ile kanıtlanmamış. İki ayrı söz daha var. Biri, köprü ahalisi kendileri altınlarını satarak köprüyü yaparlar. O yüzden altın köprü denilir. İkinci deyim ise Osmanlı ordusu köprüyü yaptıktan sonra kervanların geçmesi için bir altın akça vergi alırmış. İşte bu yüzden ona altın köprü demişler. Altın köprü bir Türkmen kasabasıdır. O yüzden Osmanlı ordusu Irak'ta çekildiğinden sonra kurulan Irak hükümetleri ona hiç önem vermemişlerdir. Tam tersine Baas rejimi zamanı zulüm haddi sayfaya ulaşmıştı ve 1991'de 120 Türkmen genci kurşuna dizilerek Altın Köprü'de şehit edilmişti. Altın Köprü şehitler şehitler kurganlığında gömülen mazlumların gömütleri mavi renkle boyanmış ve orada 1991 olayını anlatan sembolik olarak şehitler abidesi değerli abimiz Ömer Köprülü tarafından yapılmıştı. Sultan Yezbek bu önemli eseri yerleri Sultan Yezbek, Büyük Cami, İlk Cami, Orta Yaka, Kelekler, Burundan Ticaret, Kuştepe ve Kuşkaya, Günüm Assaf ve Terrehler. Bu da bölgelerinin adıdır. Bu da istekler üstüne Altın Köprü'nün hakkında bizde olan bilgilerdir. Demek ki Altın Köprü bir Türkmen kasabası olduğu için hiçbir zaman hiçbir kimsenin tarafından bir ehemmiyet verilmemişti ona. Ta ki insanları kendileri ne zamandan beridir ki oranın temizlemesini ve her şeyini kendileri yaparlar. Altın Köprü 2003'ten sonra uzun bir ağır bir akıma maruz kaldı. Çok yerleri elinden alındı. Ama ne yazık ki Irak'ta olan şimdiki yasalar hiçbirisi insanı merhamet ve adalet vermeyen yasalar olduğu için özellikle Türkmen yerlerinden hiçbirisini döndürebilmemiştik. Ama inşallah bir hakkın ardında isteyen varsa o hak hiçbir zaman itmez diyelim ve Azerbaycan'dan bir aşıkın şiiriyle devam edelim.

Aşıkam, aşıkam aşıktan yanan insana, aşıkam aşk ile dolanan kana, aşıktan yaranan aydın imana, aşıkam, aşıkam, hele de aşıkam.

elleri obanı atmaram gözden. Doğransam oğrunda dönmerem düzden. Urğunam gözüne getmerem özden. Aşıkam, aşıkam, hele de aşık. Aşıkam, aşıkam, aşıkam, aşık. Muhabbet sapına gönlüm dolaşık. Aşıktır ellere, yurda yaraşık. Aşıkam, aşıkam, hele de aşık. Min elde rüzgar ele dolansa, yalancı dervişe meydan sulansa, tufanlar kuzanıp deniz bulansa, aşıkam, aşıkam, hele de aşık. Ne deyim, ne deyim, kimseyem, saralıyam ben. Ne ölüp solmuşam, saralıyam ben. Vurgulam ürekten yaralıyam ben. Aşıkam, aşıkam, hele de aşık. Ezelden vurgulam, ezelden vurgunam nazlı dıldara. Aşıkam, aşıkam lale ruhsara. Kurbandır var yokum nazenin yara. Aşıkam, aşıkam, hele de aşık. Könlüme köz koyup yar nara çekse, kul diye sevgilim bazara çekse, of desem namerdem yar dara çekse. Aşıkam, aşıkam, hele de aşık. Bakma, bakma kocalmışam bükülüp belim. Aşıklar içinde ötgerdir dilim. Götür getir zülfün, gözyaşın silim. Aşıkam, aşıkam, hele de aşık. Şahinem bacalan çerhi felekten. Şahinem bacalam çerhi felekten. Heyli var nefretim ehli kelekten. Düz insan, düz insan yaxşıdır, ayrı melekten. Aşıkam, aşıkam, hele de aşık, hele de aşık. Bu güzel şiir Azerbaycanlı şair. Tabi bu aşık şairleri Azerbaycan'da özel bir şairdiler. Bunlar şiirlerini sazdan diyenler ki özleri bağlama veya cumbuş diyenler özüne onu çalar bu şiirleri hemen hemen diyen, yani hazırlığı yoktu. Bir toya girdi, birisi diri özüne bir gül ruhsar üstüne bir aşık türküsü söyle. Hemen sazına bir düzen veri, elini ağlı başlar tellere vurmağa, tellerin sesiyden özünün de şiirleri o anda düzülür, o anda çıkar. Bunun da adı Aşık Muhtar Abdi'ydi bu şiiri yazan. Şimdi gelelim öbür fıkramıza ki şairlerimizi tanıyalım. Biz Türkmen milleti olarak Türk dünyasının unutulmaz, atılmaz, kesilmez bir parçasıyız. Belki biraz geride kalmışız da, Türk dünyası kimin devlet olmamışız da, ama umut kesilmez. Bugün devlet değilsek yarın devlet olabiliriz. O yüzden biz kendimizi Türk kökenimizden hiçbir zaman almadık, almayacağız. İşte Osmanlı zamanında o büyük imparatorluk, koca devletin bayrağı altında tüm Türk dünyası diyebiliriz en çoğunluğu birleşmiş durumdaydı ve şairlerimiz de o zamanlar Kerkük şairi İstanbul'a giderdi, İstanbul şairi Diyarbakır'a gelirdi, Diyarbakır şairi Mısır'a giderdi ve bizim de bugün Kerkük şairimizin adı Servet.
Asıl adı Kevser. Şiirde mahlası Servet. Babası Zeynel Abdin bin Hüseyin. Kökeni ise Diyarbakır'a bağlı Gümüş Madeni sakinlerindendir. Soy adları ise Neğedi veya Nağedi ile tanılmışlar. Diyarbakır etrafında hükümete karşı çıkan bir isyan sonucu dört aile halinde Kerkük'e göç ederek şehrin civarında yerleşip Musa adıyla bir köy kurmuşlar. Babası Kerkük'te hayvan alışverişinde çalıştığından meslek icabı Kerkük'te Çay Mahallesi'nde yerleşmiş. Cambaz Zeynel diye tanılan işte bu sürelerde 1278 Hicri 1862 miladi tarihinde Kevser Kerkük'ün Çay Mahallesi'nde dünyaya gelmiştir. İlk tahsilini mahalle mekteplerinde, orta tahsili ise okullarda tamamladı. Daha sonra Kerkük'te Merkezi Avrak-ı Mukayyidliği vazifesine geçmiştir. Daha sonra Musul vilayeti ki merkezi Kerkük idi o zaman, vilayet avrak ötesi mukayyidliği onu da yapmıştır. Bir süre sonra dairesi Musul şehrine nakl edildikte şairimiz 18 mamurdan oluşan vilayet erkanı arasında avrak ötesi mukayyidi bulunduğundan onlarla birlikte Musul'a gitmek zorunda kalmıştır. Şairimiz Kevser çalıştığı yerde müdir yardımcısı olarak devam etti. 1307 Hicri yılında avrak müdiri atandı ve 1910 miladi yılında yılına kadar hükümet hizmetinde bulundu. Düçar olduğu göz zayıflığı sonucu 1910 yılında emekliye ayrıldı. 4-5 yıl sonra gözlerini tamamıyla kaybetmişti. 29-10-1926 tarihinde 64 yaşında vefat etmiş ve Musul'da Cami'ül Ahmer Kırmızı Cami civarındaki Hıdır İlyas Mazarlığı'nda gömülmüştür. Ancak 1978 yılında şairimizin mezarı tüm mezarlıkla birlikte başka yere taşınmıştır. Şiirlerinden örnek verelim. Birinci gazel bakalım ne diyor?

Ey kerem kanı, ey kerem kanı, kerem kıl gelsin yanıma. Çaresaz olsun bugün de dılı suzanıma. İzzü nazım gitti elden hayfi yüz bin vay kim. Şimdi gelsin yar baksın böyle halu şanıma. Canı canan için gerdabe versem gem yemem. Korkarım ten razı olmaz can verem cananıma. Ey saba, ey saba git bir haber ver yâre halimden benim. Tez erişsün girmesin bu alem içre kanıma. Herkese üstad oldun servata bu fazl ile. Koymadın bir kimse yansın sine-i üryanıma. Koymadan bir kimse yansın sine-i üryanıma. Dıldağım, dıldağım cevlan ederken göz niçin giryan olur? Yansa ateş bir su altında taşıp rizan olur. Eksi talı endirirse zarbesin gel ortaya. Lut-i müflis gibi avarav-u eryan olur. Suda seyran eyleyen mahı düşerse dama ger. Etse de yüz ah, etse de yüz ahı beysude ahırı bir yan olur. Cam-ı ikbalın kırarsa her kimin sengi kaza. Her ne işlerse elinde mucibi nuksan olur. Şime-i gerdun budur beyhude servet çekme gam. Bazı mahzunu bela keş ya kimi handan olur. Bazı mahzunu bela keş ya kimi handan olur. Sizler için okuduğumuz bu iki divan gazelinde şairimiz Servet güzel bir biçimde bir aşıkın halını dünyayla neler paylaşacağını da güzel bir biçimde açıkları. Diyende dılda gam cevlan ederken göz niçin giryan olur? İnsanın gevlinde gam dolaşırken cevlan yani dolaşmak, dolaşırken, gezerken ne için insanın gözünden yaş akar? Yansa ateş bir su altında taşıp rizan olur. Bu ateş kimin yansa da bir su altında ki gözden akan su bunun üstüne düşürü gene de bir sakin olmak yerine o ateş daha da alovlanır. Sanki o gözyaşı yaş değil ver bir petrol gibi veya bir gaz gibi üstüne düşürü. İşte Kerkük'ümüzde ulaşan böyle büyük zat şairlerimiz vardır. Bunları da size anlattıktan sonra şimdi geçelim. Türkiye'den bir şairimiz Sibel Demirel'den Yanıma Kaldı adlı şiirini sizlere okuyorum.

Yıkık viraneye döndüm. Yıkık viraneye döndüm sonunda. Hayal kırıklığı canımı aldı. Bir zavallı gibiyim senin yanında. Aşkınla hüsranım yanıma kaldı. Bitsin, bitsin bu dertlerim. Bitsin bu çile. Çektirmesin bana hep bele, bele. Yetmez mi, yetmez mi kurduğun yalanla hile? Aşkınla hüsranım yanıma kaldı.

Pul gibi dostlarım, pul gibi dostlarım, bak beni sattı. Kederin üstüne hep acı kattı. Sevdiğim zalimdir, sevdiğim zalimdir, zaten kahretti. Aşkınla husranım yanıma kaldı. El attığım her dal hemen kırıldı. El attığım her dal hemen kırıldı. Fermanım yazıldı, hükmüm verildi. Günahsızdır sevdam, hep hor görüldü. Günahsızdır sevdam, hep hor görüldü. Aşkınla husranım yanıma kaldı. Kapımı çalmadı. Kapımı çalmadı beklenen huzur. Kapımı çalmadı beklenen huzur. İmkansızca sevdi, imkansızca sevdi sevdaya nazır. Sevgili, sevgili bilmedi halımı. Mahzur, aşkınla husranım yanıma kaldı. Takatim kalmadı, bana da yazık. Takatim kalmadı, bana da yazık. Vefasızdı o yar, hem de çok ezik. Sibelim duruyor, yediğin kazık. Aşkınla husranım yanıma kaldı. Sibelim duruyor, yediğin kazık. Aşkınla husranım

Evet sevgili dinleyicilerimiz, bizi izleyen dostlarımız, gerçekten bir aşk bir yanlı olursa veya ikinci taraf biraz zalim olursa, hele hele bu zulüm bir aşıka olursa, bir şaire olursa, işte bu gibi güzel şiirler, güzel tümceler, güzel düşünceler, güzel ihsaslar, duygular meydana gelir. Ki ne güzeldir, kapımı çalmadı umduğum umut. He bekledim o huzur gelsin. He bekledim aşkımızda ikimiz birbirimizin olak. Ama ne yazık ki kapımı çalan huzur olmadı. Ya gam, ya kahir, ya da bir yabancı ki men sartıldım özüne, o benim kapımı çaldı. Allah sevenleri ayırmasın, herkes sevdiğine kavuşsun inşallah. Ve bunu diyerek de istilahat edebiyede, edebiyatımız grubunda WhatsApp'ta bir tartışma oldu bayan bilimi üstüne. Bizden rica ettiler radyomuz yoluyla, çünkü bu radyoyu izleyenler de çok, radyomuz yoluyla beyanı bir azıcık da olsun açıklayalım. Biz de dostlarımızın isteği bize buyruktur, yani emirdir, biz Arapça diyemedik. Dostlarımızın isteği bize buyruktur, o buyruğu da yerine getirmek zorundayız. Beyan sanatı belagatın bir bilimidir. Hakikat, gerçek, mecaz, teşbih, istiare gibilerini öğreten kısmıdır. Hakikat yani gerçek. Bir sözcük neyi gösterirse o manada kullanılması demektir. Hakikat ne demekti, yani gerçek ne demekti? Ben bir sözcük kullanıram, bir kelimeni kullanıram, ister şiirde, ister düz yazıda, ister konuşurken de bir kelimeni kullanırken kelimenin asıl anlamı neyse, öz manası neyse, o manada kullanırsam özün ben buna diyerem hakikat. Çünkü içinde bir yalan yoktur. Bir örnek alalım, el sözcüklü. Ki bizde bir organ, yani uzudu. Elimiz, ki içinde yemek yeriz, içinde el üzümüz yakırız, içinde abdest alırız, yazı yazırız, şiir yazırız, sevgilimizin elini tuturuz veya saçını okşuruz. Bu el bir organ, hakikattir. Bizde var, eli kesilmeyenler de hapsinde var. Allah'ın bize bağışladığı bir organdı. Bunu hurriyette kullanırsam, el anlamıyla veya ayak, ayak anlamıyla veya göz, göz anlamıyla kullanırsam, burada ben bir beyan sanatı işlemiş olam. O beyan sanatine de ne diyerek? Hakikat. Bir örnek vererek, bir hurriyatımızda diyerek, kendi el ayağı, avrı el ayağı, çarhu deneydi felek baş etti el ayağı. El ayağı burada kullandığımız, kendi elimiz ayağımızı avuru, ayağımızın üstünde sıgatları biz diyerek, sıgatları özünü, bu gerçekti. Bu el, el diye kullanılıp, ayak, ayak diye kullanılıp, burada beyan sanatından hakikati işlemiş olduk. Başka bir örnek vereyim ki, nevresi kadimdendi. Diri, kendi elimle kesip yara verdiğim kalem, fetvayı hunina hakkımı yazdı iptida. Ben kendi elimle kestim bir kalem, ettim özünü yara verdim. Bana mektup yazsın, güzel bir şey yazsın. Ama ne yazık ki fetvayı hunina hakkımı haksız yere, kanımı tökmeye ilk benim fetvamı yazdı. Burada el kelimesi sözcüğü kullanıldı ama kendi elimle kestiğim normaldı. Çünkü el bizimdi, hakikat kullanmışız içinde. Ben edebilmem diyem filanın elini getirdim, elime koydum, kestim. Bu da olmaz bir şeydi. Demek ki hakikat var içinde. Ve hurriyatımızda ilk ve ikinci kanatlar el ayağı, avrı el ayağı diyerken bu ikisi de hakikat hakkında kullanılır. Bir de bizde güzel bir şey var. Tıpkı atasözlerinde söylenilen el elden üstündür. Bu el anlamında değil. Burada bir hakikat yoktu. Diyendem
el elden üstündür. Burada el kas demiri, burada maksud olan, vergili olan ve üstün olmağı, kuvvette üstün olan, sultada üstün olan el elden üstündür dememiz de ele işaret değildir. Kuvvet ve kudret manasında kullanılmıştır. Yani aynı el manasında kullanılmadığından hakikat değildir. Kelime veya tabir aynı manasında kullanılırsa ona hakikat söyleriz. Aynı manasında kullanılmazsa ise, kullanmaz ise ona mecaz deriz. Demek ki beyanda hakikat kullandıysa hakikattir. Hakikat değilse buna mecaz deriz ki biraz evvel dedik. El elden üstündü. Orada maksud olan insanın eli deki kudret ve hikmetidir. Peki mecaz ne demek? Mecaz sözcüğün hakiki manasında değil başka bir anlam vererek kullanılması halinde mecaz tahkik olunur. Fakat bunun bir şartı vardır. O da hakikat anlamında kullanılmasına bir mani bulunmaktır. Yani ben hakikat kullanabilirim özür ama bir mani var, bir engel var, mani koymur. O hakikati özü kimin diyeyim? Mecbur kalırım, gelirim bir kelime getiririm onun kelimeni asıl manasında kullanmıyorum ama mecaz olarak kullanırım özünü. Bunu daha fazla açıklamak için biraz önce söylediğimiz el ayağı, tamam, ağır el ayağı, çarhu döneydi felek baş etti el ayağı, son beytte olan, son mısrada olan baş etti el ayağı, burada ne baş diye kullanılıp ne el ayak diye kullanılıp, baş burada sultaya geçmekti, el ayak düşkün olan insanlardı, ister ahlak, ister terbiye, ister üssüzlük, ister söz bilmemek, cahillik. Bunlar hapsi geldi, baş oldu. Yani başa geçti, yani sultan sahabe oldu. İşte bu, burada mecaz kullanılmıştı. İlk iki kanatta hakikat var ama dördüncü kanatta ise mecaz var. Neden mecazdı? Çünkü şair başta gelenlerin adlarını vermesi sakıncalıdır. Men edebilmem. Çarhu kırılsın felek filan oğlu filan düşkün idi getirdi ve tuvazın Kerkük'te bir yere koydu veya Irak devletinde bir sırada adını verebilmem öldürürler beni. Onun için dediğini mecaz kullandık burada. Bu da beyanlandı. Mecazi kullanılırken sözcüğü kendi manasında alıp başka bir manaya tavzif etmek yani atamak için bulunan münasebete ilaka söylenir. Yani mecaz var. Sakıncalı bir şey var diye bilmem özünü. Bunu mecaz kullanmak için ikisinin arasında bir ilaka sebebiye var koyurmanı diyeyim özünü. O da bu ilaka teşbih olursa ona mecaz istiara söylenir. O mecaza istiara söylenir. Başka türlü ilakalar bulunursa ona mecaz mursel adı verilir. Osman Mazlum'un bir şiirinden örnek olarak diri. Sana kim söyledi at düşüne şalın, at düşüne şalın şekerim. Bu mısra. Sana kim söyledi at düşüne yani canına bedenine şalın şekerim. Mısra'ndaki şeker sözcüğünün ilaka teşbihi olduğu için istiaredir. Bir ayrı koruya diyor. Gözüm dolusu sürme gözüm dolusu. Ölmeyeydim, göreydim. Bir de gözüm dolusu. İnsan mümkündü gözünü doldursun. Göz dolmaz. Ne kavdı, ne kacaktı, ne kazandı. Gözdü, organdı. Burada bu folklorik hayatımızda son kanatta gözüm dolusu yani toh toh bakmak ister özüne. Buna bu manasında kullanıldığı için o ilakası teşbih olmadığından buna ne diyerek? Mecaz, mursel. Mecaz akli ve lügavi olarak olmak üzere iki türlüdür. Mecaz akli bir fiili failinden gayrisine isnat etmektir. Mesela diyorum radyonun verdiği habere göre. Ama radyo haber vermez. Oturan spiker haber verir. Burada mecaz aklidir. Diyendem radyoda
güzel bir kız sesi işittim. Radyonun sesi güzel oldu. Ben o kız sesini işittim, tamam. Ama diyorum radyonun sesi güzel oldu, radyonun sesi yoktu. Konuşanın sesi var. Buna diyerek mecaz akli, aklimizden birlik olsun. Demek ki o radyoda bir güzel kız var, bir spiker var. Konuşurken güzel konuşur, güzel ifade eder. İnsanları radyoya bağlar. Demek ki radyo konuşmaz. Buna diyerek mecaz akli. Mecaz lügavi nedir? Tam mecaz mursel demektir. Bir sözcüğü kendi anlamından çıkarıp başka bir anlamda teşbih olarak kullanmak demektir. Mecaz lügavinin türleri çoktur. Aliyet, mazhariyet, hulul, sebebiyet, cüz'iyet, umum, itlak. Biz bunları hepsini konuşursak işte bugünün programını hepsini seçmekten bitiririk. Yönetmen de bana bakır, bekler şiir okumak. Ben de onun da gevini kırabilmem. Sizi istediğinizi yaptığım kimin ve hanımımızın da gevini kırmamak için Hacı Halil saçı uzundan altı horyat okuyacak.

Bach anlar. Arife yan, Bach anlar. Bach anlar, Arife yan, Bach anlar. Hani o daş köprüden o kalaya bakanlar. Zalim o yan, dost bu yan, zalim o yan. Yurdum sene mal olmaz bu düşten zalim o yan. Bazarı ne? Yad nerede? Bazarı ne? Hütün karnından çıktık, girdik kan bazarına. Baş yaradan, kan verdi baş yaradan. Baş yaradan, kan verdi baş yaradan. Kimseye baş eğilmez, Allah'tı baş yaradan. Oba şer, şehir şerdi, oba şer. Bu dünya o dünyadı. Harda kaldı o beşer? He şansı yatar dostum. Menden beş beter dostum. Terazu eğildiyse gelen daş atar dostum.

Geçelim şimdi bir örnek verelim eski şiirlerimizden. Mesela Diyanet şairi olan, dinsel olarak bilinen Yunus Emre'den bir şiir okumak isterim. Eğer izin varsa. Bu şiirini hepimiz eşitmişiz. Ben yürürüm yana yana, aşk boyadı beni kana. Ne akilem ne divana, gel gör beni, aşk neyledi. Biz burada istirik şiirini hepsini siz için okuyak. Çünkü bu bir kople değil. Biz dinsel insanlar okuyanda özünü iki kople okur içinden. Ondan sonra kalanın oku bunu. Biz bunu size hepsini okuyacağız. Sayın yönetmenim, eğer nay var ise, çünkü bu özü naydan çağırılıp background sesimiz nay olsa sizi uzak kuluza göre daha güzel çıkar. Bu çok güzel dinsel bir şiirdi. Hemen şiir okumaya geçelim. Ben yürürüm yana yana, aşk boyadı beni kana. Ne akılem, ne akılem, ne divana, gel gör beni, aşk neyledi. Kah eserim yeller gibi, kah tozarım yollar gibi, kah coşarım seller gibi, gel gör beni, aşk neyledi. Akar sulayın çağlarım, dertli ciğerler dağlarım, şeyhim anuban ağlarım, gel gör beni, aşk neyledi. Ya elim al kaldır beni, ya vaslına erdir beni, çok ağlattın güldür beni, gel gör beni, aşk neyledi. Ben yürüdüm elden ele, şeyh anarım dilden dile, gurbette halim kim bile, gel gör beni, aşk neyledi. Mecnun oluban yürürüm, o yarı düşte görürüm, uyanıp melul olurum, gel gör beni, aşk neyledi. Miskin Yunus, miskin Yunus beçareyim, baştan ayağa yareyim, dost elinde avarayım, gel gör beni, aşk neyledi, gel gör beni, aşk neyledi. Bu güzel şiirde bir nefes var. Onun için Allah razı olsun, yönetmenimiz bize naydan verdi özün. Çünkü nay da nefesti. Nefesten çıkar. O naydan çıkan ses insanın içinde olan duygularını, ızdırabını, acısını, sevgisini, mutluluğunu hepsi o nefesten çıkar. Onun için çoğu zaman bektaşiler ve onların yolunda yürüyenler okudukları şiire nefes diyenler, şiir demezler. Çünkü o olaşan dervişin içinden çıkan bir şiirdi. Yunus Emre'de Allah aşıkıdı. Onun için gel gör beni, aşk neyledi diri. Dünyanın hepsini sele verip bütün gevlini, düşüncesini, hepsini Allah'a bağlayıp Allah'tan beraber dertleşen, Allah'tan beraber seleşen bir insanıydım. Gömütünürle dolsun. Tabii ki ona benzeyen bizim bu çağda da o insanlarımız var. Ve son olarak sizler için çok değerli bir şairimiz. Ben kendim ona çok değer verdiğim ve sevdiğim bir şairdir. Şairimiz Yılmaz İzzeddin Ebdi Bayatlı'dan 3 Horyat alacağız. Ve Kifri diyarından Galip Kifirli'den 3 Horyat alacağız. Önce Yılmaz İzzeddin Ebdi Bayatlı'nın şiirlerinden, horyatlarından 3 Horyat sizlere okuyoruz.

Yadağıdır. Ya dağıdı, ya tepe, ya dağıdı. Sinemde hiç sönmeyen yar kahri, yad ağıdı, yad da rikin salamda, ya gömer, ya dağıdı. Yaram ağzı, sağalmaz yaram ağzı, korkuram göz nefesten, aparın. Yaramazı, toy eden mum getiri, dam yapan kum getiri, bir rakip, bir de baykuş, bu kisi şum getiri. Babamın diyarı Kifri'den, Galip Kifirli dededen de üç horyat sizler için okuyoruz. Bala çalar, zehiri bala çalar, baykuş var yırtıcıdır, yuvadan bala çalar. Bala seni, batırdım bala, seni gör bir serçe ne yapar, tutanday balasını. Çabalıyım, ardan çabalıyım. Nedim tel tel zülfüne koymurum, çabalıyım. Nedim tel tel zülfüne koymurum, çabalıyım. Bu güzel horyatlarla, anlamlı şiirlerle bugünkü programımızı sizinle beraber sona erdirmiş bulunuyoruz. Çok değerli, değer verdiğim kızım Dünya Bulut bizimle beraber yönetmenlik yaptı. İnanın ki gören özün gevli açılı. Onun için ben de bu programı verirken o kadar gevlim açılı ki bilmirəm şiirimi nece okuram, bilmirəm insanlardan nece görüşürəm. O kadar tatlı, şeker bir kızımızdı. Allah yolunu açık etsin. Daha parlak yerlerde görev özünü. Sizinle beraber onun da saygı selamını sizlere iletmek isterim ki Edebi Sayfalar programının bir bölümünün daha sonuna gelmiş bulunduk. Ama ne hayatın sonudu, ne edebiyatın sonudu, ne güzel gülüş, güzel tatlı bakışların sonudu. Hayata güzel gözle bakalım, gülüşle bakalım. Ahla değil, mutlulukla bakalım. Yarını dört gözden devlet olmak umuduyla bakalım. Türkmen kalalım, Türkmen doğmuşuz, Türkmen ölerim diyelim. Ve Allah Tanrı Türk'ü korusun. Sizlere de saygı selamımızı iletirik. Gelecek hafta 7'de tekrar buluşmak umuduyla tümünüzü Allah'a ısmarlar. Hoşça kalın, safayla kalın.

küstüm kandım. Verilen sözler dargınma ama çıkamadın aklımdan. Sevgimi göreceksin sandım.

Sonulmaz dert gibi değil, bulunmaz deva gibi. Kaybetmekten korkma.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

0: bakma nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
3: Türkmen FM sizinle.

0: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Başbakan Ali Ezzeydi, Kanun Devleti Koalisyonu Başkanı Nuril Maliki ile bir araya gelerek hükümetin tamamlanması gerektiğini vurguladı. Başbakanlık Ofisi, vatan girişimi kapsamında ilk aşamada 15 vilayette 216 binden fazla konut arsası hazırlandı. Altyapı çalışmaları yatırımcılar, bağışçılar ve katkı sağlayanlar tarafından ücretsiz yürütülecek dedi. Milletvekili Muhammed El-Beldavi, kamu kaynaklarının kullanımını belirleyecek en önemli yasalardan biri olan mal varlıklarının geri alınması yasasının çıkarılması gerektiğini belirtti. Maliye Bakanı Falih Sarı, Bütçe Dairesi çalışma ekibine bütçe taslağının gerçekçi ve titiz esaslara göre hazırlanması talimatı verdi. Irak Merkez Bankası dolar kurunun yükseltileceğine ilişkin dolaşıma giren haberleri yalanladı. Göç ve Göçmenler Bakanlığı Suriye'deki Hol kampının tamamen kapatılmasının yaklaştığını, 21 bin kişinin geri dönüşünün sağlandığını ve herhangi bir güvenlik ihlali yaşanmadığını açıkladı. Petrol Bakanı Basim El-İbadi, benzin açığının giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü ve Irak'a yakında yeni benzin sevkiyatlarının ulaşacağını açıkladı. Petrol Bakanlığı günlük 1 milyar 400 milyon standart fitküp kapasiteli gaz yatırımı için 4 projede çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Petrol Bakanlığı FCC ünitesinin devreye alınmasının ardından benzin ihraç edildiği yönündeki haberleri yalanlayarak şu anda Fall Oil ve Nafta, daha önce ise jet yakıtı ve kükürt ihraç edildiğini açıkladı. Irak petrol pazarlama şirketi SOMO, Basra'daki petrol sahalarından ham petrolün tankerlerle Suriye'nin Banyas limanı depolarına taşınmasına imkan sağlayacak bir anlaşmaya varmak amacıyla Suriye Petrol Şirketi ile görüşmeler yürütüyor. Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral Yahya Resul, 25. Mekanize Piyade Tümeni'nin görevlerini yerine getirmek üzere tamamen hazır ve teyakkuz halinde olduğunu açıkladı. Birleşmiş Milletler Irak Daimi Temsilcisi Titon Mitra, Irak hükümetiyle iklim, çevre, iklim değişikliği, yolsuzlukla mücadele ve ekonominin çeşitlendirilmesi gibi dosyalarda çalıştıklarını belirtti. Ulusal Güvenlik Teşkilatı Diyale'de çeşitli suçlarla bağlantılı 5 şüpheliyi yakaladı. İçişleri Bakanlığı, yapay zekanın müstehcen video içerikleri üretmek amacıyla kullanılmasına karşı ağır yaptırımlar uygulanacağını açıkladı. Federal Dürüstlük Kurulu, Müsenna'daki bir hastane projesinin uygulanmasında usulsüzlük yaptıkları gerekçesiyle 5 şüpheliyi yakaladı. Tasnim Haber Ajansı, Amerika güçlerinin Hark Adası'na 6 deniz milli mesafede İran'a ait bir petrol tankerini füzelerle hedef aldığını bildirdi. İstanbul'un Bakırköy ilçesinde bir otelde çıkan yangında ondan fazla kişi yaralanırken yetkililer olayda can kaybı olmadığını açıkladı. Kremlin, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Amerika heyetini karşılamaya yönelik hazırlıklar kapsamında Kiev'e 3 gün boyunca herhangi bir saldırı düzenlenmemesi yönünde emir verdiğini açıkladı. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimizi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın efendim.
2: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
3: الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية. رئيس الوزراء علي الزيدي ورئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي يؤكدان على ضرورة استكمال تشكيلة الحكومة. المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء يعلن تهيئة أكثر من 216 ألف قطعة أرض سكنية كمرحلة أولى تم تحديدها في 15 محافظة، وسيتم المباشرة بأعمال تنفيذ البنى التحتية لها من خلال المستثمرين المتبرعين والمساهمين مجانا. عضو مجلس النواب النائب محمد البلداوي يؤكد أن إقرار قانون استرداد الأموال يعد من أهم القوانين التي ستحدد آلية التصرف بالمال العام. وزير المالية فالح الساري يوجه فريق العمل في دائرة الموازنة بإعداد مشروع الموازنة وفق أسس دقيقة وواقعية. البنك المركزي العراقي ينفي الأخبار المتداولة بشأن رفع سعر صرف الدولار. وزارة الهجرة والمهاجرين تعلن عن قرب إغلاق مخيم الهول في سوريا بالكامل وتؤكد تأهيل 21 ألف عائد ومن دون خروقات أمنية. وزير النفط باسم العبادي يؤكد على العمل لمعالجة النقص الحاصل في مادة البنزين ويشير إلى أن شحنات من البنزين ستصل قريبا للعراق. وزارة النفط تؤكد أن العمل جار في 4 مشاريع لاستثمار الغاز بطاقة 1,400,000,000 قدم مكعب قياسي. وزارة النفط تنفي تصدير البنزين بعد تشغيل وحدة التكسير بالعامل المساعد FCC، وتبين أنها تصدر حاليا منتوجي زيت الوقود والنفثالين، وسبق أن صدرت شحنة من منتوج وقود الطائرات إضافة إلى الكبريت.

Sonsuz boşlukta mahsurum. Sen gidince kilitlendim, zincirlendim, tutukluyum. Ey senden sonrası muamma, ey boşlukta.

zor olsa da yalnızmışız esasında. Hayat denen yolculukta

Yalnızmışız esasında, hayat denen yolculukta.

zor olsa da yalnızmışız esasında. Hayat denen yolculukta

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Dökme Nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizinle.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.